Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

Ne gecem ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

binlerce kez şükürler ediyorum. Bana mutlulukların en hasını yaşattığın için sana çok ama çok teşekkür ediyorum gülüm. Bütün güller senin için. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun.

yaşanmamış bir ömür gibi. Anılar çığ gibi düşer üstüme. Gözlerin gelir aklıma. Sevdamız, kavgamız, acılarımız. Bir ömür bitti mi şimdi? Perde kapandı mı? Gidiyorum galiba. Gidiyorum hastasın.

göz açıp kapar gibi geçiverdi seneler. Ya sana doymadan çekip gidersem ansızın, bir başına kalırsan bu kahpe dünyada, kimsesiz, yapayalnız. Ya hayatın takviminden son yaprak da düşerse, yarım kalırsa şarkımız ve bir çocuk ağlarsa gözlerimde.

sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

etme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacaksın

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10

0: Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403, 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0212 925 0403 0212 925 0403. Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0212 925 0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler, bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0212 925 0403. Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0212 925 0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925 0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Gökkuşağı.

Delindi delindi. Gök delindi ya. İstanbullular uzun zamandan sonra kısa süreli de olsa böyle bir yağmurla karşılaşmadılar değil mi? Sağnak yağış denildi. Bu intikam alıyor. Ne oldu? Tatilciler, yazlıkçılar. Güneşin bağrından, böğründen kopup gelenler. Tam böyle radyoma ramak kaldı. Abi baktım geliyor, dedim Gökhan sen uç. Günaydın, günaydın, günaydın. Radyo 2000'den Gökkuşağı Gökhan'dan hepiciğinize günaydın. Evet, İstanbul yağmurlu. Hava artık serin. Kışlıklar çıkarılmaya başlandı. Yazlıklar artık yavaş yavaş istirahate çekilecekler. İnadına ben üşümüyorum. Aman ne güzel havalar. Bunlar işte benim tam sevdiğim ortam. Bakın bunları söyleyenler, uzmanlar, doktorlar, sağlıkçılarımız uyarıyor. Mevsim geçişleri tehlikelidir. Sayın dinleyici. Mevsim geçişleri tehlikeli. Gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları, alerjik rahatsızlıklar. Aman aman hepimizden uzak olsun ama önce tedbir sonra takdir. Yani her zaman söylüyorum, soğuğa, yani rüzgara, ateşe ve suya. Rüzgara, ateşe ve suya kesinlikle yiğitlik olmaz. O yüzden mevsime göre hareket etmek lazım. Yavaş yavaş kışlıklara da kendimizi alıştırmamız lazım. Tamam, bitti, kabul ettik. Gezdik, dolaştık, eğlendik. Akraba ziyaretlerinde bulunduk. Mahsulü topladık, sattık, parası cebimizde. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Gelin artık bir kendinize. Film ne kadar güzel olursa olsun bitti. Film bitti.

Daha ajanslara bakmadım. Bakalım bugün bize ne getirecek? Neler var bizlik? Cuma günü aldığım tehditten sonra. Evet, cuma günü direkt tehdit aldım. Arkadaşlar, bu son uyarım. Şu anda var ya, garanti. Bahsettiğim kişi kendini biliyor. İsim vermeyeceğim kesinlikle, ama ayaktaysa, uyanıksa, beni dinliyorsa mutlaka ki evet benim diyecek. Cuma günü alenen bir tehdit aldık. Bir daha dedi. O Instagram sayfasında resim paylaşma, yayında olduğunu paylaşma. Seninle dedi o zaman görüşeceğiz. Direkt tehdit aldım. Dün uzun zamandan sonra bir paylaşım yapmışım, unuttum. Öğrendim. Bugün paylaşımımızı yaptık. Radyo2000.com.tr. Evet, şöyle Radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. Oradan paylaşımımı yaptım. Çok da güzel bir müzik buldum be. Vallahi çok güzel bir müzik buldum. Benim çok hoşuma gitti. Takılmayın böyle şeylere. Çok fazla böyle şeylere becerebilen bir insan değilim. Komik olan şeyleri kendi sayfamda arada sırada paylaşıyorum. Onun haricinde sadece video seyretmek için kullanıyorum. Öğreneceğim. Direkt tehdit edildim ya. Sen dedi bir daha paylaşım yapma. Uyuyor. Bir hata yaparım şimdi. Rüyasında söylerler.

Birkaç gündür kabuğumdan çıkmaya başladım. Evet, birkaç gündür kabuğumdan çıkmaya başladım. Böyle bir dönem, uzunca bir dönem çok fazla dışarıyla alakam olmadı. Soyutladım kendimi. Böyle bir inzivaya çekilmiştim. Birkaç gündür İstanbul Kazan, ben kepçe, özellikle Eminönü Sirkeci esnaflara kolay gelsin, iyi çalışmalar. Dün de Sirkeci'deydim. Bisikletçiler Çarşısı, Doğu Bank, ondan sonra sevgili Yunus kardeşim Tahtakale. Ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Böyle beni götürün. Böyle hırda, elektronik olsun ya, elektronik. Eski yeni fark etmiyor, her zaman söylüyorum. Kendimi attım o tarafa, bu tarafa geçtim, eyve. Sonrasında sağ olsunlar bana eşlik edenler. Onlar da şu anda radyosunun başında beni dinliyorlar. Bol muhabbetler efendim, bol muhabbetler, saygılar. Güzel, keyifli bir gün ve bazen insanın yenilenmesi gerekiyormuş. Evet, yenilenmesi gerekiyormuş. Çok teşekkür ederim. Bana dediğim gibi bu yolculukta eşlik eden, o da şu anda radyosunun başında beni dinliyor. Her neyse, insanın belirli dönemleri varmış. Bu belirli dönemler içerisinde ya çok fazla böyle kendinizi kapatıyorsanız, ya da çok fazla böyle sessiz kalmayı tercih ediyorsanız, mutlaka ki bir şeyler değişecek, bir şeyler olacak, bunun işaretiymiş. Bak hele. Bu da bunun bilimsel açıklaması. Ya vallahi bir şey söyleyeyim, bana çok saçma geliyor. Hakkınızı helal edin, kızmayın bana ama. Şimdi mesela diyor ki, örnek veriyorum, ben Koç burcuymuşum. Çok fazla bilmiyorum böyle şeyler ama Koç burçları bu ay şöyle olabilir. Ya da sen Koç burcu musun? Evet, sen çok sinirlisin. Abi bir insan, milyonlarca insan, bir burçları aynı diye karakterleri de mi aynı olacak? Yaşadıkları da mı aynı olacak? Bence biraz abartı ve dün de söylediğim bir cümle. İnanmak istiyoruz ya. Neymiş benimki? Bir şeyler değişecekmiş.

Ne kadar güzel ya. Kalabalığız. Balıkesir, Edremit. Erhan. Balıkesir, Edremit, Erhan. Buyur bakalım. Bu arada kısmet olursa eğer. Evet, kısmet olursa eğer uzun bir aradan sonra, bayağı bir uzun bir aradan sonra bu cuma günü, Allah nasip kısmet ederse cuma yayını yaptıktan sonra adda nereye? Akçay, Balıkesir, Akçay. Ki özellikle yaz kalabalık, ondan sonra bir kargaşalık vesaire vesaire, çok fazla bunları tercih etmiyorum. Benim her zaman da söylüyorum, böyle Allah nasip kısmet eder, ömrüm yeterse böyle kendimi eledikten sonra, böyle bir tamam bir vaktim varsa istirahat et dedikten sonra Balıkesir, Akçay, her zaman söylüyorum. Edremit'te de komşum var, Erhan. Bu, ben ona Akçaylı diyorum, yapacak bir şey yok. Allah, özledim, bilmiyorum. Benim zamanımda öyleydi ama şimdi bilenler ya da evet ben orayı iyi biliyorum ya da şu anda hala öyle diyenler var mı? Kızılkeçeli diye bir köy var. Evet, Kızılkeçeli diye bir köy var. Akçay'dan çıkıp o Kızılkeçeli köyüne giderken abi bir yol düşünün. Bir yol düşünün. Dümdüz. Yani ne bir viraj var. 10 santim yokuş var. Hiçbir şey yok. Dümdüz bir yol. Geniş bir yol. Çok da geniş değil. Sağınız solunuz o kadar yüksek ağaçlar ki kaplamış ve o yolda neredeyse bir saat yürüyorsunuz ve yolun sonunda muhteşem böyle küçük bir dere midir, bir akın, bir şey var orada, etrafında da oturabileceğin yerler, Kızılkeçeli köyü abi, böyle muhteşem bir yer, sen bırak gel İstanbul'a. Ha? Hayal ettiniz mi? Ey gidey. Kıymetini bilenlere, kıymetini bilenlere. Erhan'cım öpüyorum meraklarından canım benim. Cuma günü dediğim gibi yayın sonrası, Allah kısmet ederse iki günlük öyle bir torpil geçeceğim kendime. Geçeceğim.

0: Vallahi vakit çabuk geçiyor. Bir saatimizi hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Şimdi şöyle yapalım mı? Bugün itibariyle bir karar verin. Bir yerden başlayın, bir yerden başlayın. Ya Allah ya Bismillah. Bereketli olsun. Ondan sonra bol olsun inşallah. Yüzümüz gülsün, kazanalım. Evet, altın yatırımcıları birkaç gündür stres tavan yapmış. İnanılmaz bir düşüş. Neye yatırım yapsak? Para yastık yorgan altında eriyor. Banka bize göre değil. Altın döviz şaşırtıyor. Ne yapacağız? Her zaman söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Tarih beni onaylıyor. Bilim beni onaylıyor. Toprak ana diyoruz. Abi toprağa yatırım yapan hiç kimse üzülmez. Bakın dün programdan sonra arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bir tane kardeşimiz yaklaştı, dedi ki abi 3 tane kızım var, Allah bağışlasın. Dedi ki her birinin dedi bir yeri olmasa bile bir yer alayım dedi, hepsinde bir pay olsun. Ya ne kadar güzel dedim ya. İşte şimdi beni iyi dinlemenizi istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın çok iyi dinleyin. Bir karar verin. Bugün bir yerden başlayın. İnsanlar yatırım yapmak için yarışıyorlar ki özellikle toprak yatırımı. Güvenilir bir yerden, bir adresten almak istiyorsan 33 yıllık bir tecrübe, Radyo 2000 ailesi olarak biz bu işin içindeyiz, toptancısıyız. Aracı, komisyoncu yok, kimseye minnet etmiyoruz. Her zaman kazanmak istiyorsanız doğru yerden doğru yatırım yapın, doğru zamanda yapın. Çorlu Ergen'e iğnelere götüreceğim ben sizleri. Niye burası? Bakın şimdi öncelikle yerden bir bahsedeyim. Tam 400 metrekare. Tam 400 metrekare. Burası 400 metrekaresi tamamı 599 bin lira. Ama herkesin sahip olabileceği bir fırsat sunacağım. 18 Ekim'e kadar geçerli olacak. Ücretsiz servislerin pazar günü. Ben şimdi telefon numarasını vereceğim. Beni dinlerken yorum yapmayı, istişare etmeyi, paylaşmayı bırakın. Abi kiminle karar vereceksen gel misafirimiz ol. Orada karar ver. 0-212-925-12-12. Şimdi açıklamaları takip ediyorum. Büyük bir ihtimalle bir ay sonrasında, yılbaşına kalmadan hızlı tren projesi artık yolculara açılacak. Gardan çıkış yapıldığı zaman Halkalı burası yarım saat mesafede. Artık siz düşünün. İğneler köyünün hemen başındayız. Ana asfalt yanı başımızda. Komşularınız hazır, görüyorsunuz. Yanımızda İnsanların ektikleri, biçtikleri yerler ve komşularınızla beraber ihtiyaç olan okulu, camisi, çarşısı, pazarı, her şey yürüme mesafesinde. Uzak diye bir şey yok. Ne ihtiyacın var? Buyur. Abi al etrafını çevir. Al etrafını çevir. Burayı hobi bahçesi olarak kullan. Git mangalını yap, çayını demle, vaktini geçir. Dediğim gibi araban olmasa bile, bakın önümüzdeki ay büyük bir ihtimalle yolcu alımı başlanacak. Bu hızlı tren kontak açıldığı andan itibaren buraların fiyatları artacak. Demedi demeyin. Artacak. Yani bir aylık, en fazla iki aylık bir olaydan bahsediyoruz. Pişman olanlardan olmayın. Yeriniz olsun. Dinleyin bu kardeşinizi. Adam diyor ki ya madem öyle siz niye satıyorsunuz bunu? Abi toptancı. Toptancı sattığı bütün mamullerin hepsini kendine mi saklıyor? Biz bu işin toptancısıyız. Sana tavsiye veriyorken biz yatırım yapmıyor muyuz? Bana soruyorlar, senin arsan var mı? Gel bir gün karşılaşalım, devletimde göstereyim. Sana anlatırken ben almayacak mıyım? 0-212-925-12-12. Benimle yarışmayı nasıl olur, aman nasıl yaparlar demeyi bırakın, kazanmanıza bakın. Çoluk çocuk büyüyor. Anne baba olarak bugün İstanbul'da kiracılık nasıl, çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız bunu yaşasın mı? Yok. Bir dikili ağaçları olsun. Ya ben çocuğuma çok güzel bir cep telefonu aldım. Ne yapacak o cep telefonu? Seneye modelini değiştirmek için çocuğun tekrar gelecek yanına. Abi al tapunu koy kenara. Para yastık yorgan altında değer kaybeder. Al tapunu koy kenara. 199 bin lira peşinatımı getiriyorsun. Geri kalanını 20 ay boyunca faizsiz, kredisiz, elden taksitle ödüyorsun. 20 bin lira. Ve taksitin hiçbir şekilde artmayacak. Maaşına belki iki kere zam gelecek ama taksitin artmayacak. Yani işte kur farkıydı, döviz yükseldi, altın fırladı, işte petrol, abi o bizi ilgilendirmiyor. İlk taksidin 20 bin lira, 20. taksidin de 20 bin lira. Bitti, bu kadar basit. Dediğim gibi maaşına belki iki kere zam gelecek. 199 bin lira peşinatla verdim gitti burayı. Tek kişi gücün yetmiyorsa iki kişi gel. Bu kadar net söylüyorum, kaçırma. 0-212-925-12-12. Şimdi müsait değilim. Numaranı bırak arkadaşlar, müsait olduğun zaman arasınlar. 18 Ekim'e kadar diyorum ama önce gelen kazanıyor. yerini alıyor ve bu fiyatları bu tarihten sonra isteseniz de bulamayacaksınız. Bakın yine benim adım Gökhan'sa Arnavutköy'de, Silivri'de bunları hep yaşadım. Yaşadım. Arnavutköy'den yer alın dedim ya. Silivri'den yer alın dedim ya. Şimdi Çorlu bakın buradan yer alın. Hızlı tren projesi hem ticari hem de yolcu taşımacılığında ciddi anlamda bir devrim olacak. Buralar misli misli katlanacak. Sen kazanmana bak. 0-212-925-12-12 detaylı bilgi al. Ben pazar günü geleceğim deyin ya. Ben pazar günü gelip görmek istiyorum. Ya Allah bismillah bir yerden başlayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12. Evet şu anda Ulaş müsait değil. Sen de numaranı bırak. Uygun vakitte arasınlar. 925-12-12.

Evet, yarım elma gönül alma. En azından sanatçılarınızla alakalı bir sıkıntı olmasını istiyoruz. Yani nedir? İşte bir kim olabilir? İsim de aklıma gelmedi bir anda. Müslüm Gürses istiyorsun, sen A şarkısı diyorsun ama B şarkısı çalınıyor. Yani önemli olan niyet değil mi? Ha? En azından bunu söyleyelim değil mi? İbo beni duyuyor mu acaba bilmiyorum. Sevgili İbo kardeşime armağan edeyim. Sevgili Ramazan, o da şu anda Merter'de bize kulak veriyor. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım Çağlayan taksi durağı. Kolay gelsin, sizlere de armağan edelim şarkılarımızı. Ramazan Tekdemir, Tekdemir Tekstil. Tekdemir Tekstil 1-2-3. Tekdemir Tekstil 1-2-3. Eyvallah. Oranın kalbimizde yönetim kurulu başkanımız var bizim, Alparslan abimiz. Şirkete gelmeyen patron. Şirkete gelmeyen patron Alparslan abiye de armağan edeyim. Sevgili Murat, sevgili Orhan, sevgili Macit. Buyurun bakalım değerli yengem. Ekip kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hepinize armağan olsun şarkılar. Selam verdik, borçlu çıktık. Buyurun bakalım İbrahim Erkal. Sonrasında devam edeceğiz.

Eski ama eskimeyenler. Buyursunlar bakalım. Osman Tay abim kolay gelsin. Şu anda gümbür gümbür dinlemeye devam. Taner Yener hoş geldin sen de. Buyursunlar bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Böyle eski yeni bugün karıştırıyorum. Vallahi hepsini yarım elma gönül alma sevenlerine gönderiyorum. Öyle yapalım. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimizden. Radyo2000.com.tr Instagram adresimizden bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi normalde paylaşım yapmıyordum ben. Paylaşım da yapmaya başladık. Emir demiri kesiyor, yapacak bir şey, yorumlar da geliyor. Eyvallah, başımın üstünde yeriniz var her zaman. Ne yapalım o zaman? Çağatay beni duyuyor mu acaba? Çağatay beni duyuyorsa o da seveceğin ki seviyor. Orada gitsin bakalım.

Şimdi böyle biraz ritmik, yapay zeka, sonrasında da şöyle bir duygusala bir bağlayalım istiyorum ha. Şöyle bir hafiften hafiften bir duygusallık çöksün mü? Yavaş yavaş da 1,5 saatimizi geride bırakmak üzereyiz. İstanbul bir duruyor bir yağışlı, bir duruyor bir yağışlı. Hava bu şekilde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Renk olarak gri dikkatimi çekti de grinin tonları farkında olmadan hoşuma gidiyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Hani böyle çok fazla böyle bunaltacak aman kasvetli bir görüntüden ziyade insanı ferahlatan bir görüntü var. Evet. Ne olur dikkat edin, bir kez daha söylüyorum, bakın bu aralar yağmur bol bol yağacak, meteorolojinin bizlere bilgilendirilmesi böyle. Bodrum katta, zemin katta olanlar, evet özellikle bodrum katta olanlar, iş yeri sahipleri, ev sahipleri, gider bakımlarınızı sizin işinizse siz yaptırın, belediyeye ait bir şeyse bulunduğunuz belediyeye haber verin, gerekli bakımlar yapılsın, Allah muhafaza sonradan istemediğimiz olaylarla karşılaşmayalım. Ve yine söylüyorum, bakın bu soğuk havalarda ne olur, hani siz koşa koşa eve gidiyorsunuz, elinizde şemsiyeniz ya da bir arabanın içerisindesiniz, sokakta kalan vatandaşlar var. Evet, sokakta kalan, kimsesi olmayan, mağdur olan, sığınacak yere ihtiyacı olan, aç olan vatandaşlar var. Ve her ilde, her belediyede bu yönde çalışmalar, faaliyetler var. Etrafınızda böyle gördüğünüz insanları, sizin bağlı bulunduğunuz ya da oranın belediyesine haber verin. Gerekli bakımları, yatma yeri ihtiyacı, yemek ihtiyacı hepsi karşılanıyor. Ne olur en azından bu soğuk havalarda paylaşmayı ya da birbirimizi düşünmeye en azından hatırlayalım.

Başımın tacısınız. Aramıza yeni katılanlar olabiliyor. Beni tanıdıktan sonra... Evet, bazı şeyler daha çok netleşecek. Şunu okumak istiyorum. Sevgili kardeşim Meryem Teksir olarak dinliyoruz. Çaldığınız şarkılar Ramazan... Ramazan bala... Eyvallah. Ramazan Balaban abi marmar ediyorum. Adamın soyadı Balaban kaldı ya. Vallahi öyle. Ramazan Balaban abi marmar ediyorum diyor. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım. Maltepe'ye selam ileteceğim sevgili Ahmet kardeşim. Öpüyorum enaklarından. Bağcılar, Yavuz Selim. Esnafları, sakinleri, herkese selam olsun. Maltepe'ye sevgili Adnan abimize armağan edeceğiz. Adnan abim. Saygılar, hürmetler. Ondan sonra Kemal Başkan'a ve Sinan Reis'e, ortamda bulunan herkese armağan olacak. Allah nasip kısmet ederse bir Sinop turu yapacağız. Bir gün eşlik edeceğim. Bir gün eşlik edeceğim inşallah hep beraber. Bir Sinop turu. Türkiye'de dolaşmadığım yer kalmadı. Sinop'a da gittim. Sinop'ta Gerze'ye gittim. Evet, detaylı olarak. Hani böyle arabanın geçtiği yerleri saymıyorum. Hani bazıları vardır ya, otobüse biner işte İstanbul'dan biniyor, Kars'a gidiyor. Güzergah üzerindeki bütün yerlere gittim zannediyor. Hayır, öyle bir şey değil. Her ilde yaşadığım her yerde mutlaka ki bir anımın olması lazım. Tabii ya, Gerze'ye gittik. Çok hoşuma gitti. Bir sahil kenarı. Bir de yanlış oluyormuş. Rezil kepaze oldum gitti. Her neyse. Bütün türkü sevenlere buyursunlar bakalım.

0: Herkese bir kez daha kolaylıklar. Nur'dan. Nurdancığım çok teşekkür ederim. Benimle bir anısını, bir hikayesini paylaşmış. Dün yaşamış zannedersem. Çok fazla böyle detaylandırmayacağım. Minibüste bir tane yolcu parasının olmadığını söylemiş. Ve minibüsçü de aşağı indirmiş. Bununla alakalı bir sitem paylaşmış bizlerle. Ben şunu söyleyeyim. Çocukluğumdan beri, evet. Bakın çocukluğumdan beri semtimde böyle insanların olduğu için mi artık diyeyim, bana denk geldiği için mi, minibüsçülerle çok aşırı neşirim. Yani bugün çocukluğumdan beri evet birçok minibüs hattında birçok tanıdığım insan, ben savunmak için söylemiyorum. Yani bugün dünyanın en değerli meyvesi sebzesi bile olsa bir kasanın içerisinde mutlaka ki çürükler olur. Ama bir tane çürük, iki tane çürük var diye bütün kasadan vazgeçmeyiz değil mi? Ben şunu gönül rahatlığıyla birilerinin savunuculuğunu yapmak için söylemiyorum. Ben buradan gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Herhangi bir minibüsçüye gittiğiniz zaman, benim param yok dediğiniz zaman, bırakın sizi götürmeyi, aç mısınız diye sorarlar, başka bir ihtiyacınız var mı diye sorarlar. Minibüsçü dediğiniz insan stres sahibi bir insandır ama bir o kadar da çok merhametli, yufka yürekli insanlardır. Yani şunu düşünün, muavin vardı eskiden, muavin de yok. Adam hem para alıp alışverişini yapıyor, hem yolu gözlemliyor, hem trafik kurallarına uyuyor, hem yolcuyu takip ediyor, hem de minibüs içindeki olan olaylara hakim olmaya çalışıyor. Çünkü herkesin sorumluluğu o insan üzerinde. O yüzden stresleri oluyor. Biraz da yardımcı olmak lazım. Mesela ben de şöyle söyleyeyim. Savunmak için kesinlikle değil. Yani kötü olan bir şey varsa biz savunmayız bunu. Ya düşünsenize, 10 tane yolcu biniyor. Her birinin elinde 200 lira para var. Para üstü bekliyor ondan sonra. Abicim minibüse bineceksin madem, paranı bozdur öyle bin. Evet, paranı bozdur öyle bin abi. Yani minibüsçü darphane değil ki. O yüzden bir kişi kötü diye herkesi yükümlülük altına atmamak lazım. Minibüsçüler, canlarım benim, kolay gelsin, iyi çalışmalar. İstisnalar olabiliyor, bunu inkar etmemek lazım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakın son bir gün ya, son bir gün.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Duyan duymayana haber versin, tarih verdik, aybaşı dedik, son bir gün. Yani fırsatı değerlendirebileceğiniz son bir gününüz var, başka hakkımız yok. Geriye dönüp tekrarlama gibi bir şansımız yok. Beni dinlerken 50 kişi istiyorum sadece, herkes için geçerli değil çünkü inanılmaz yoğunluk var. Sadece bu 50 kişi şanslı olacak. Benim evimde su arıtma cihazı yok diyen İstanbullular, karar verin. Evdeki musluk suyunu içmeye razıyım. Çayımı demlemeye razıyım. Yemeğimi yapmaya razıyım. Çoluğuma çocuğuma içirmeye razıyım. Razı mıyız? Hayır. Çünkü musluk suyu içilmiyor. Dışarıdan su alacağım. Her seferinde para ödeyeceğim. Her seferinde cebimden para çıkacak. Ne kadar razısınız buna? Hayır, razı değiliz. Bugün 150 TL bir damacana su. Haftada 2 damacana ayda 1200 lira. Haftada 3 damacana ayda 1800 lira. Bu para hep cebinizden çıksın mı? Hayır. Bakın şimdi. Ben sizleri bu dertten, bu sıkıntıdan kurtaracağım. 0-212-925-0403. Bekleyin, aramayın. Bekleyin, şu anda aradığınız zaman zaten ulaşamazsınız. 925-0403. Herkesin hakkı eşit olacak. Bakın şimdi, ben sizlere çok kaliteli, kendi kullandığım, radyomuzda kullandığımız su arıtma cihazını koşulsuz, şartsız, bedavaya bir ay hediye ediyorum. Kırma dökme tadilat yok. Ücretsiz gelip kursunlar. Bir ay bedava deneyeceksiniz. Para pul ödemeyeceksiniz. Cebinizden para çıkarsa ben 10 katını ödeyeceğim. Bir ay sonra sizi arayacaklar. Memnun kaldınız mı? Hayırlı olsun. 2000 lira peşin. Yani haftada 3 damacana su alıyorsunuz, ayda 1800 lira veriyorsunuz ya. O verdiğiniz bir aylık su parasını peşinat veriyorsunuz. Geri kalanını 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi bir gün sonra ne olacak? Aldın, kullandın, memnun kaldın değil mi? Taksit olayı yok. Bir gün sonra kayıt yaptıranlar taksitten faydalanamayacaklar. Memnun kaldıkları takdirde ya peşin parayla alacaklar ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaklar. Hangisi işinize geliyorsa. Sana ne kardeşim, benim param bol, İstediğim gibi öderim diyorsan beni dinleme. devam et yoluna. Ama sağlıklı su içmek benim de, sevdiklerimin de, ailemin de hakkı. Ve ben her seferinde cebimden para çıksın istemiyorum diyenler, ya almışken bir de taksitle ödeyeyim. Kredi kartı bile kullanmayacaksınız, elden taksit 1.000 lira 1.000 lira. Bakın, bir gün sonra kayıt yaptıranlar taksitten faydalanamayacak. Bir gün sonra, bir gün ya, son gün kayıt yaptıranlar faydalanacak. Kayıt yaptırmayanlar bir ay bedava kullanacak ama memnun kaldı. Almak istedi, peşin parayla alacak ya da kredi kartı tek çekip. Memnun kalmayan ne olacak? Almayacak. Abi reklam yapmıyorum ben. Bu reklam değil. Ben size bir şey satmıyorum, satın alın da demiyorum. Ama İstanbul'daysan evinde su arıtma cihazı yoksa. Şimdi hazır mısınız? 50 kişi istiyorum. 50 kişi şanslı, 50 kişi. Arayın, kayıt yaptırın diyordum. Kaçırmayın diyordum. Bak şimdi son gün diyorum, bir gün kaldı diyorum ve 50 kişi diyorum sadece, 50. 0-212-925-0403 925-0403 ve 3 ve 2 ve şimdi. Aradığında telefon çalıyorsa listeye kaydettirdin kendini. Müsait değilsen de numaranı bırak. Ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Evet, bir gün sonra kayıt yaptıracaklar. Bir ay denedikten sonra almak isterlerse taksitle alamıyorlar, peşin parayla alıyorlar. Bir gün, evet bu bir gün, kaybınız olmasın. Bu zamana kadar beklediniz, ertelediniz. Şimdi erteleme gibi bir şansımız da yok artık. 0-212-925-0403. Hep diyorlar ya, bir başkası arar yetişemem ve herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor. Evet bak, beni dinle, paran cebinde kalsın. Beni dinle, evinde yaşadığın yerde içtiğin sudan korkma. Yemeğin lezzetli olsun, çayın lezzetli olsun, bu bir kolaylık. Yani ben sana ihtiyacın olmayacak bir şeyi al demiyorum. Bu senin evine lazım ve şu anda da satmıyorum. Bir ay dene bedava, denedikten sonra karar ver. Şu anda satın almıyorsun, sadece bir ay deniyorsun. Ama listeye kaydolursan taksitle alabileceksin. Bir gün içerisinde böyle bir şansın kaldı. Taksitle almak için şu anda kaydını yaptır. 0-212-925-0403
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-0403

0: Emin.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurabilirsiniz.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

şimdi kelimeyi yanlış söylerim ondan sonra kalkar rezil olurum, gerek yok. Fotosel miydi? Hani bu karanlığı görünce otomatik yanan ışık sistemi, öyle fotoselle fotosel. Tamam, söyledim gitti, yanlış doğru. Günah vebali benim. Gökyüzü biraz önce öyle oldu, sanki birden boşalacak gibi. Gündüz vakti sanki böyle akşam ezanı okunmuş da karanlığı bekliyormuşuz gibiydi bir anda. Şimdi bunu niye söylüyorum? Dışarıyı merak edenler, hep biz kapalı ortamdayız. Aman dışarıda insanlar ne yapıyor? Bir de maalesef ki şöyle bir olay var ya. Bakın trafik işaret ve işaretçileri var. Lambalar var. Trafik polisleri var. Yol aynı yol. İnsanlar aynı insanlar. Ama benim bir şey dikkatimi çekti. Zaman zaman da dile getiriyorum. Abi yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Böyle bir trafik böyle bir allak bullak oluyor. Yani bir vatandaş çıksın. Ayın 30 günü aynı yoldan devam etsin, dikkat etsin, o bir gün boyunca bir yağmur yağsın, o yolda giderken sanki böyle dünyanın doğaüstü olayları o yolda oluyormuş gibi hisseder. Ne oluyor yani, bir damla yağmur yağmaya başladığı anda sanki ışıklar diyor ki ne haliniz varsa görün, kurallar sanki yok oluyor, böyle de bir enteresanlık. Bir de ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum ama insanın böyle biraz hızlanma hissi artıyor yağmurlu havalarda. Hani normalde araba kullanıyorsunuz, aman işte böyle yavaş yavaş sindire sindire gidiyorsunuz. Yağmurlu havalarda insan böyle biraz daha bakıyorum, herkes bir tarafa yetişme telaşesinde. Sanki herkes son dakika, aman benim yetişmem lazım. Böyle bir havada. Ne oluyor? Aslına bakarsanız tam tersi olması lazım. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu arada yavaş yavaş kışa doğru hazırlanırken araçlarınızın gerekli bakımlarını da ihmal etmeyin.

Sevdiğim bir abinin bir sözü, yıllar önce söylediği bir söz, böyle bir anda aklıma geldi. Kime sorsanız diyor ben haklıyım diyor. Kime sorsanız ben haklıyım diyor. O zaman haksız kim? Yani şimdi canım sana feda ile başlıyor. Canın çıksınlarla son buluyor ilişkiler. Ne kadar garip bir şey ya. Dün senin için canımı verebilirim, senin için gözümü kırpmadan canımı veririm dediğiniz insanla canın çıksın, Allah seni kahretsin, belanı vermesin vesaire. Peki size şunu soracağım ya, ağızdan bu kadar kolay çıkan bir cümlenin değeri ne kadar yüksek, ne kadar büyük, farkında mısınız? Canınız bu kadar mı değersiz? Yani canınızdan bu kadar mı çabuk vazgeçiyorsunuz? Değil mi? Ne kadar enteresan. Bir anda bir şeyler söylenilebiliyor ama sözün ağırlığı önemli. Yani bugün sevdiğiniz insana her gün kalktınız, öğle, ikindi, akşam vesaire, dediniz seni seviyorum, ölüyorum, bağrımsın, böğrümsün, sen olmadan nefes alamam, vay yırtılırım, vay işte bilmem ne olurum. Ama sonuç itibariyle icraat yok. Bir yandan da düşünün, hiç sevgi sözcüğünü dilinize dolamadan yaşantınızda, hareketlerinizde, davranışlarınızda bir şekilde ona kendinizi hissettiriyorsunuz. Biraz görselliğe çok fazla değer vermeye başladık artık. Yani soyutlardan çok somutlarla ilgilenmeye başladık. Değil mi? Düşünsenize ya, canım senin için canımı veririm. Bir sene sürmüyor. Bakıyorsun ne oldu? Seni gördüğüm güne lanet olsun. Allah senin belanı vermesin. Hadi geçtim karşı tarafı. Senin canın bu kadar değersiz mi? Bu kadar bir anda o yere koydun ondan sonra. Ha? Ne oluyor? Bir karar ver. Önce bir karar ver. Önce bir kendinden emin ol. Ondan sonra ne der bir gökkuşağı Gökhan atasözü? Şivey şivey. Şivey şivey.

Evet, yılın ilk karı da Erzincan'da. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel anılar geride bıraksın, temennisinde bulunalım. Bu arada yurt dışı ile alakalı alışveriş yapanlar, özellikle telefon alışverişi yapanlar, yurt dışından getirilen cep telefonları için 2026'da 54.258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt harcının beklenen yeniden değerleme onayıyla beraber, oranıyla beraber, özür diliyorum, kaç para? 2017'de hazır mısınız, kaç para olmuş? 2026'da 54 bin lira, 54.258. 2027'de kaç para oluyor biliyor musunuz? 69.450 TL'ye çıkarabileceği hesaplandı. Oran 3 Kasım'da belli olacak. Cumhurbaşkanlığının oranı %50'ye kadar azaltma yetkisi bulunuyor. 2015'te yalnızca 131.50 TL'ymiş. Ana ya, ne oldu? Ne oldu, hava atıyordunuz? Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok cahilce bir konuşma olacak belki ama ben size sadece şu kadar söyleyeyim ya. Hani kamera diye tutturuyoruz. Ya emin olun, hani sadece niyetiniz kamerayıysa yanında taşımak zordur elbette, katılıyorum, ama o telefonları sadece kamera için alıyorsanız inanın gidin güzel bir kamera alın, gerekirse ömürlü kullanın. Yani bugün 150-200 bin lira bir telefona veriyorsunuz. Ben ne için? Kamerası için. Abi sen o parayı ver. Ne kameralar alırsın biliyor musun? Ömrü hayatında çekmediğin resimleri çekersin. Ve çok enteresan bir tespit, yine saçma gelebilir. Şu akıllı telefonlar dediğimiz telefonlar var ya, kamerayı konuştuk. İnterneti bir kapatın bakalım. İnterneti bir kapatın. 5 bin liralık telefon, 150 bin liralık telefonun aradaki bir farkı var mı? Ya kardeşim sen niye öyle cahilce konuşuyorsun? Yok onun işlemcisi yok bilmem. Allah'ın dinini, kitabını seversen bu zamana kadar neyinin işlemcisini bil? Yıllardır, onlarca yıldır bilgisayar kullandık. Hele çık bir anket yap dışarıda, bir sor bak kullandığın bilgisayarın RAM'i, işlemcisi nedir diye. Baba sen bilmiyorsun, onun işlemcisi bilmem nesi. Ne oynuyorsun da, ne yapıyorsun da, ne? Ne yapıyorsun bana ya, onu bir söyle ya. Uzaya mı çıkıyorsun sen? Filozof musun sen? Çok mu işine? Benim telefonla diyor çok işim var. Bak hele.

0: Önce şarkının bir fragmanını dinleteyim dedim, merak etmeyin. Sevenleriyle baş başa bırakacağım. Yani sizi mahrum etmeyeceğim bu şarkıdan. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakın, beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Fırsat elinize geçmişken değerlendirin. Sonra benim bir dikili ağacım yok, bir yerim yurdum yok demeyelim. Niye geliyoruz? Çabalıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Niye çalışıyoruz, çabalıyoruz bir şeylerin sahibi olabilmek için? Önce kendimiz için çalışıyoruz. Arabam olsun, evim olsun. Sonra çoluk çocuk oluyor. Onların geleceği sağlam, garanti altında olsun diyenlere. Bugün çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediye, en güzel gelecek, iyi bir eğitim almaları ve doğru yatırımla onlara bir gelecek bırakma nasıl olacak? Abi altın, döviz, bırakın bunları ya vallahi. Yani insanların elinde olan bir şeylerle siz paranızı kalkıp da ziyan etmeyin. Yastık yorgan altında para tutulmaz. Bugün bir bilezik aldın, bir bileziğin sana ne kadar bir zamanda bilezik aldırabileceğini düşünüyor musun? Ama bir tapu koy kenara, ev olur, araba olur, dükkan olur, kiracı olur, sana para kazandırır. Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'ne götüreceğim sizlere. Bakın çok iyi dinleyin. Hızlı tren projesi, geçen gün sevgili Gökhan bir paylaşım yaptı, okudum. Önümüzdeki ay itibariyle yolcu alımlarına başlanılması hedefleniyor. Bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ben 18 Ekim'e kadar sizlere bir fırsat sunacağım. Evet, İğneler Mahallesi'nde, Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde tam 400 metrekare yer vereceğim. Bakın, mahalleye yakın, komşularınız hazır. Asfalt hemen dibimiz, minibüs, otobüs, ulaşım sıkıntısı yok. Güvence istiyorsanız Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi burası tam 400 metrekare. 199 bin lira peşin veriyorsunuz. Diğer geri kalan kısmını da 20 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira senetle, elden taksitle ödüyorsunuz. Taksit bitiyor, borç bitiyor. Ondan sonra hayırlı uğurlu olsun. Bakın yine söylüyorum, borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyoruz. Para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Ya biraz birikmiş param var ya da iki kişi ortaklaşa alabiliriz. Böyle bir yer olsun. İstanbul'a da yakın olsun. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Bin hızlı trene. Ya en fazla ben diyorum bir ay, iki ay sonra açılsın ya. İki ay sonra açılsın, ne olacak? Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Bu kadar net söylüyorum. Uzak diye bir yer yok artık. Ve burası sanayisinin hızla gelişmesi, komşularının hızla artması, bu bir işaret değil mi? Yatırımcıların burada. Bakın gelin bizimle beraber, hafta sonu ücretsiz servislerimiz var. Yeri görün, inceleyin, öyle karar verin. Bakın orada

0: İnsanlar, yatırımcılar ne kadar çok fazla. Tapu dairesine gidin, o kalabalığı bir görün. Ve bu fırsat, böyle fiyatlar, böyle yerler kolay kolay bulunmaz. 18 Ekim'e kadar gelen kazanacak, bu fiyatlardan alacak. Ama 18 Ekim'i bekleyenlerden olmayın. Neden? Çünkü vakit nakittir deyip bir an önce hareket edenler oluyor. Şimdi siz o tayfa niye olmayasınız? Kazanan bölüm neden olmayasınız? Keşke gitseydik, keşke alsaydık, keşke o... Abi bunlar zaman kaybı, bunlar pişmanlık sözleri. Şimdi 0-212-925-12-12. Paranı kazanmışsın, Allah daha çok versin. Biraz biriktirmişsin. Gel onu çoğaltalım. Gel hiçbir zaman zarar etmeyecek bir yatırıma, toprak yatırımına seni davet edelim. Gel gör, toprağa ayağın bir bassın. 33 yıllık bir tecrübeyle Radyo 2000 ailesi olarak biz kendi yerlerimizi veriyoruz. Aracı komisyoncu değiliz. Şimdi 0-212-925-12-12. Bak. Vade farkı yok, kur farkı yok, banka yok, faiz yok, kimseye minnet etmek yok. Abi geleceksin 2 sene boyunca, örnek veriyorum, neredeyse aynı parayı ödeyeceksin. Ya bugün 15 ay sonra 20 bin liranın ne kadar hükmü olacak? Ya da 20 bin lirayla ne kadar yatırım yapabileceksiniz? Aylıktan bahsediyorum. Bu hiç artmayacak. Maaşınız belki 2 kere zamlanacak. Ama bana ödediğim para aynı kalacak. Neredeyse verdiğim peşinatla almış olacaksın. Birileri fırsatları değerlendiriyor. Birileri diyor ki benim bu adımı atmam lazım. Biz ne yapıyoruz? Bekleyelim. Bekleyelim. Abi ne fiyat düşer? Bakın toprakta fiyat düşmez. Yani bugün ben örnek veriyorum. 199 bin lira peşinatla sattığım yeri geri kalanını elden taksitle ödeyin diyorum ya. Hiçbir gün duyamazsınız bugünden sonra biz fiyatları indirdik, ya da herhangi bir yerde duyamazsınız. Yani bugün bir arsa, bugün bir toprak yatırımı yapanlar, ben buraya aldım şu fiyataydı, bu kadar geriledi, zarar ettim diyen duydunuz mu? Duyamazsınız. Toprak yatırımı doğru yatırımdır. Bir yerden başlayın. 199 bin lira peşinat, tek başınıza olmasa bile iki kişi ortaklaşa alın, ama fırsatı ertelemeyin. 0-212-925 12-12 gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12 925-12-12.

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10

Lisandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum.

giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalık

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Niye çalışıyoruz, çabalıyoruz bir şeylerin sahibi olabilmek için? Önce kendimiz için çalışıyoruz. Arabam olsun, evim olsun. Sonra çoluk çocuk oluyor. Onların geleceği sağlam, garanti altında olsun diyenlere. Bugün çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediye, en güzel gelecek, iyi bir eğitim almaları ve doğru yatırımla onlara bir gelecek bırakma nasıl olacak? Abi altın, döviz, bırakın bunları ya vallahi. Yani insanların elinde olan bir şeylerle siz paranızı kalkıp da ziyan etmeyin. Yastık yorgan altında para tutulmaz. Bugün bir bilezik aldın, bir bileziğin sana ne kadar bir zamanda bilezik aldırabileceğini düşünüyor musun? Ama bir tapu koy kenara, ev olur, araba olur, dükkan olur, kiracı olur, sana para kazandırır. Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'ne götüreceğim sizlere. Bakın çok iyi dinleyin. Hızlı tren projesi, geçen gün sevgili Gökhan bir paylaşım yaptı, okudum. Önümüzdeki ay itibariyle yolcu alımlarına başlanılması hedefleniyor. Bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ben 18 Ekim'e kadar sizlere bir fırsat sunacağım. Evet, İğneler Mahallesi'nde, Çorlu Ergene İl'in İğneler Mahallesi'nde tam 400 metrekare yer vereceğim. Bakın mahalleye yakın, komşularınız hazır. Asfalt hemen dibimiz, minibüs, otobüs, ulaşım sıkıntısı yok. Güvence istiyorsanız Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi burası tam 400 metrekare. 199 bin lira peşin veriyorsunuz. Diğer geri kalan kısmını da 20 ay boyunca 20 bin lira, 20 bin lira senetle, elden taksitle ödüyorsunuz. Taksit bitiyor, borç bitiyor. Ondan sonra hayırlı uğurlu olsun. Bakın yine söylüyorum, borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyoruz. Para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Ya biraz birikmiş param var, ya da iki kişi ortaklaşa alabiliriz. Böyle bir yer olsun. İstanbul'a da yakın olsun. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Bin hızlı trene. Ya en fazla ben diyorum bir ay, iki ay sonra açılsın ya. İki ay sonra açılsın. Ne olacak? Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Bu kadar net söylüyorum. Uzak diye bir yer yok artık. Ve burası sanayisinin hızla gelişmesi, komşularının hızla artması, bu bir işaret değil mi? Yatırımcıların burada. Bakın gelin bizimle beraber, hafta sonu ücretsiz servislerimiz var. Yeri görün, inceleyin, öyle karar verin. Bakın orada insanlar, yatırımcılar ne kadar çok fazla. Tapu dairesine gidin, o kalabalığı bir görün. Ve bu fırsat, böyle fiyatlar, böyle yerler kolay kolay bulunmaz. 18 Ekim'e kadar gelen kazanacak, bu fiyatlardan alacak. Ama 18 Ekim'i bekleyenlerden olmayın. Neden? Çünkü vakit nakittir deyip bir an önce hareket edenler oluyor. Şimdi siz o tayfa niye olmayasınız? Kazanan bölüm neden olmayasınız? Keşke gitseydik, keşke alsaydık, keşke o... Abi bunlar zaman kaybı, bunlar pişmanlık sözleri. Şimdi 0-212-925-12-12. Paranı kazanmışsın, Allah daha çok versin. Biraz biriktirmişsin, gel onu çoğaltalım. Gel hiçbir zaman zarar etmeyecek bir yatırıma, toprak yatırımına seni davet edelim. Gel gör, toprağa ayağın bir bassın. 33 yıllık bir tecrübeyle Radyo 2000 ailesi olarak biz kendi yerlerimizi veriyoruz. Aracı komisyoncu değiliz. Şimdi 0-212-925-12-12. Bak, vade farkı yok, kur farkı yok, banka yok, faiz yok, kimseye minnet etmek yok. Abi geleceksin, 2 sene boyunca örnek veriyorum, neredeyse aynı parayı ödeyeceksin. Ya bugün 15 ay sonra 20 bin liranın ne kadar hükmü olacak? Ya da 20 bin lirayla ne kadar yatırım yapabileceksiniz? Aylıktan bahsediyorum. Bu hiç artmayacak. Maaşınız belki 2 kere zamlanacak. Ama bana ödediğim para aynı kalacak. Neredeyse verdiğim peşinatla almış olacaksın. Birileri fırsatları değerlendiriyor. Birileri diyor ki benim bu adımı atmam lazım. Biz ne yapıyoruz? Bekleyelim. Bekleyelim. Abi ne fiyat düşer? Bakın toprakta fiyat düşmez. Yani bugün ben örnek veriyorum, 199 bin lira peşinatla sattığım yeri geri kalanını elden taksitle ödeyin diyorum ya. Hiçbir gün duyamazsınız bugünden sonra biz fiyatları indirdik, ya da herhangi bir yerde duyamazsınız. Yani bugün bir arsa, bugün bir toprak yatırımı yapanlar, ben buraya aldım şu fiyataydı, bu kadar geriledi, zarar ettim diyen duydunuz mu? Duyamazsınız. Toprak yatırımı doğru yatırımdır. Bir yerden başlayın. 199 bin lira peşinat, tek başınıza olmasa bile iki kişi ortaklaşa alın, ama fırsatı ertelemeyin. 0-212-925-12-12 gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den herkese ama herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, merhabalar. Yeni bir gündeyiz. 29.09.2026 Salı günündeyiz. Bugün önemli bir gün benim için. Bugün sevgili Tuğba'mızın Acıbadem Medipol Bölge Hastanesi değerli VIP müşteri temsilcisi sevgili Tuğba Karsu'nun bugün doğum günü. Güzel kadın, güzel yürekli kadın, nice nice mutlu yıllar diliyorum. Evet Tuğba'cığım, açıyorum radyoyu diye şu anda mesajın geldi. O zaman birazdan tekrar edeceğiz anonsu. Bu arada Radyo 2000'de istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi Instagram sayfalarımız? Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. İstek saatindeyiz. Önce takip isteklerini atıyorsunuz. Sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazıyorsunuz. Dışarıda tam bir böyle radyo dinleme havası var. Mis gibi huzur yağmur var ve şarkılar bugün sizin duygularınızı aykırsın dünyaya. En güzel şarkılarınız için Radyo 2000 WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 20 çift 0. Ya da şöyle söyleyelim, 0540 606 2000. Evet, WhatsApp hattımızdan da bize yazabilirsiniz. Kalbi acıyanlar, hayata karşı yorgun olanlar, hayat boyunca kırgınlıklarıyla mücadele edenler, bugün sizin için bir dönüm noktası olsun. Bugün bütün kırgınlıklar, kötülükler sona ersin. Hayal ettiğiniz bütün güzellikler size gelsin. Ve sevgili Tuğba, az önce anons ettim, muhtemelen duymadın, tekrar ediyorum. Acıbadem Medipol Bölge Hastanesi'nin VIP müşteri temsilcisi. Aynı zamanda bizim güzel kardeşimiz, güzel arkadaşımız Tuğba Karsu. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana hayal ettiğin ve hak ettiğin tüm güzellikleri versin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah seni evlatlarına ve sevdiklerine bağışlasın.

temsilciliğinden atanmış, Parkinson Merkezi Premier yöneticisi olmuş, Harmer yöneticisi, Acıbadem Medipol Hastanesi, Parkinson Merkezi Parmer yöneticisi sevgili Tuğba Karsu. Canım benim, bunu bilmiyordum ben. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzelsin, çok.

bana ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum

Abla kalbim acıyor. Aşık oldum ben diyor Yeşim. Kaplan Tekstil'den selamlar. Muşlu Veysel Ağa'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Arnavutköy'den Mine Sultan Gazi'de çalışmakta olan canım ablam Geliz Karakaya'ya armağan ediyorum.

kırgınlıkla bir şeyler yazmış. Şimdi de zan yaptım diyor. Zan yapmak ne demek? Özür diliyorum senden diyor. Lütfen hakkınızı helal edin. Bir daha olmazsa tamam. Bir daha olursa etmeyin.

için Dilberay'dan Gelmezsen Gelme istiyoruz. Güler Yüz Terzi'den Mevlüt Koç. Bülent Ersoy, Gülüm Gelir Mi? Arnavutköy Mim Tekstil Murat. LA Grup Cemal, Arkadaşım Eşek şarkısını istiyorum. Tatar Ramazan, Ablam Ben Kırmak istemediğim, Beni Kırma demek istemiş. Beni Kırma istediğim şarkı Hakan Taşıyan. Gülnaz şarkıyı kocası terk etmiş olan birisine demiş. Şaka olarak söylüyorsun öyle tahmin ediyorum. Ferdiciler Merak Etme Sen istedi dinlettik. Bugün doğum günü olan herkesin doğum günü.

haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmışım.

0: Aslında şu gerçekle hepimiz yüz yüzeyiz değil mi? Taşıma suyla değirmen dönmez.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Taşıma suyla evde su ihtiyacı giderilmez. Bize sürekli aktif olarak akan su lazım. Bize kaliteli son sistem su lazım. Bunu da tabii ki hazır su kullanarak çözemeyiz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü onayı alan, dünya kalitesinde su üreten muhteşem bir cihazla giderebiliriz. Üstelik bu cihazı önce bir ay bedava kullanacaksınız. 0-212-925-0403 bu numarayı arayacaksınız. 925-0403 bir ay bedava kullanacaksınız. Bir ayın sonunda eğer beğenirseniz ayda 1000 lira taksitle sizin olacak. 2000 lira peşinat vereceksiniz. Ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacaksınız. Beğenmediniz mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. İşte telefon numaramız 0-212-925-0403. 925-0403. Ve bu hafta son hafta. Çarşamba gecesi, yani yarın akşam itibarıyla su arıtma cihazında elden taksit imkanı bitiyor. Taksitli satışlar bitiyor. Tamamı nakit satışlar başlıyor. Artık son saatler, sayılı anlar kaldı. Perşembe sabahında ben taksitle almak istiyorum deseniz de maalesef alamayacağız. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksitli satış tamamen sona eriyor. Damacana, hazır sulara, para ödemeye son verin. Dikkat dikkat İstanbullular, sonra ararım demeyin. Çünkü çarşamba gecesi bu kampanya sona eriyor. Artık su arıtma cihazı almak isteyenler taksitle alacak. Günde 240 litre su arıtan, pH derecesi 7.8-8.5 arasında olan sağlıklı suyu içmek istiyorsanız, bakın hemen şimdi arayın. Önce bir ay deneyeceksiniz, kullanacaksınız, beğenirseniz alacaksınız, beğenmezseniz iade edeceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kampanya yok. Günde 30-35 liraya geliyor. Bugün çocuğunuza haşlık veriyorsunuz, günde 30 lira 35 lira yetmiyor. Evet, öğrencilere 30 lira haşlık yetmiyor. Biz ne diyoruz? Günde 30-35 liraya su arıtma cihazı. Almak istiyorum ama kafamda sorular var diyenlere. Öncelikle ben evimde yıllardır bu cihazı kullanıyorum. Hatta şunu söyleyeyim, su arıtmasız bir yaşam düşünemiyorum. Ben taşıma suyla yapamam. Neden? Çünkü ben yemeklerimi, meyve sebze yıkamayı, çiğ yenen sebzeleri hepsini temiz suyla yıkıyorum. Yemeklerimi temiz suyla yapıyorum. Üstelik çayımı, kahvemi musluk suyla asla yapamam. Neden? Klor kokusu ve tadı içimi bulandırıyor. Şimdi hazır su kullanmak yerine daha sağlıklı, bol oksijen, vitamin, mineral, alkali takviyeli su içmek için bir ay denemeye ne dersiniz? Bir ay cebinizden bir kuruş ödemeyeceksiniz. Taksitli satışlar bitmeden son fırsattan faydalanın. 0212-925-0403. Şu anda arayanlara 6000 lira indirim var. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: gelişmelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

şimdi hareketli dakikalara doğru ilerlerken burası 90.6 Radyo 2000, ben Sevda Çalcı. Hey, kim var orada?

Karsu'nun çok güzel bir notu var. Evet, Tuğba Karsu'ya Acıbadem Medipol Hastanesi'nden değerli arkadaşımız, kardeşimiz Tuğba Karsu, yaşanan her güzel şeyin ve hatta çekilen acıların bile ruhu büyüten birer hediye olduğunu fark edip hayata teşekkür ettiğim yaştayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Demiş ve duygularını bu şarkıyla anlatmış.

çok fazla yorulup da hayata karşı çok fazla mücadele verdiyseniz, iyi olan tek yönü var. Güçlü kadın oluyorsunuz ya da güçlü adam oluyorsunuz.

ilk defa dikkatimi çeken bir şarkı. Nazar olsan değmem sana. Evet, istek üzerine dinlettik. Ablacığım, ben Ali Aktaş, İray Zerdüş'ten bir şarkı istiyorum. Radyo 2000'in tüm dinleyenlerine armağan olsun. Eyvallah. Hey, kim var orada dedik. Kardeşler Tekstil, biz varız diyor. Sultan Gazi'den İbrahim, emekli olan Sinan kardeşim için bugün son günü, 60 kişi dinliyoruz ve biz varız burada diyor. Ercan Tekstil'de çalışmakta olan Semra ablaya Müjgan şarkısını istiyorum. Bir de küçük bir not, bugün Overlook'ta fırtına gibi esiyor demiş.

Ünal'ım, Dilek'im. Dilek Ünal, seninleyim, hoş geldin ablam demiş. İyi yayınlar diliyorum diyen. Songül, Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş.

Yarını iyileştirmenin tek yolu bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir. Güzel Şarkılar tüm Naz Tekstil çalışanlarına, özellikle ütü paket bölümüne, Hüsamettin'den armağan. Güldürür bu aşk kalemi, kalemi eline al, neler yazdırır bu aşk. Hey, kim var orada? Eline al. Ben Selda Çalcı. Ya siz kimsiniz? Kaplan Tekstil diyor ki biz varız, buradayız. Nur Sena, merhaba Radyo 2000 diye başlamış mesajına. Devamı yolda. Merhaba Nur Sena, hoş geldin aramıza. Çalışkan birine armağan.

mesajını okudum, duymamışsın. Bir de sitem yapıyorsun. Şapkacılar bizi dinliyor. Erboz Tekstil'den selamlar var. Kastamonu Tosya'dan ne kemer tekstil çalışanlarına İbrahim Tatlıses istiyoruz. Gürgenli Tekstil'den Ahmet, Hamit burada.

0: aslında şu anda sizler için arazi reklamları yapmam gerekiyor ama ben ısrarla diyorum ki su arıtma cihazı olmayan hazır su kullananlar elini çabuk tutsun.
1: Tanıtıcı.
0: Çünkü kampanyada son günler. Bugün su arıtma cihazı almak isteyen herkes bunu yapabilir. Neden mi? Ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı veriyoruz. Üstelik önce bir ay dene, kullan, beğenirsen satın al, beğenmedin hiçbir gerekçe sunmadan iade et. Taksitli satışlarda yarın son gün. Evet, kampanyaya dahil olmak istiyorsanız siz de evinizde su arıtma cihazı kullanmak ve ödemesini taksitle yapmak istiyorsanız yarın akşam son gün. 0212 925 0403, bu numarayı arayın, evinize gelelim, bu cihazı kuralım, sizden 1 lira talep etmeden hayırlı günler dileyelim. Sonra bir ay sonra size telefon açacağız. Bir ay ücretsiz olarak bu cihazı kullanacaksınız. Dışarıdan hazır su kullanmayacaksınız. Dışarıya su parası ödemeyeceksiniz. Bir ay bedava bu cihazı kullanın. Bir ayın sonunda beğendiniz mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sizin olacak. Günde 30-35 liraya su arıtma cihazı veriyoruz. Üstelik taksitli satışlarımız yarın akşam sona eriyor. Geniş bilgi için 0212 925 0403. Nasıl bir su arıtma cihazı? Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Üstelik 6 filtre 9 aşamalı 2026 model son teknoloji bir cihaz. Ben evimde kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Genç kızlar, delikanlılar, beyefendiler, annelere, eşlere yapılabilecek en güzel hediye. Dışarıdan damacana su geldi. Damacanayı içeri taşı, damacanayı temizle. Ne kadar zamandır dışarıda, son kullanma tarihine bak. Oldu, olmadı, su bitti, bitmedi. Bunlarla uğraşmayın. Evet, günde 240 litre su üreten, su arıtan bu cihazla siz de tanışmak istiyorsanız yemeklerinize, meyve sebze yıkamaya, çayınıza, kahvenize temiz su kullanmak istiyorsanız son fırsat, son saatler. 0212 925 0403, 925 0403. Bakın, musluk suyu içilmez. İçilmeyen suyla meyve sebze yıkanmaz. İçilmeyen suyu kaynattınız, içinde mikroplar ölür ama klor ölmez. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Ailenizi korumak için, daha sağlıklı su içmek için, daha lezzetli su içmek için kampanyaya dahil olun. Taksitli satışlarımız yarın akşam sona eriyor. Bir ay denemek, ben de keşfetmek istiyorum diyenler, cebinizden 1 lira ödemeden deneyin, taksitli satışlardan faydalanın. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, bir ay bedava denemek istiyorum diyenler, 0212 925 0403, 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Oradan bir rap çaldı, oynayalım.

0: kızım.
1: Vay vay vay, Furkan Demirci. Evet, Furkan Nazmi Demirci. Babamın adını taşıyan adam. Yeğenim gelmiş. Yeğen. Hoş geldin, gel konuş mikrofondan. Konuşamaz mısın? Utanıyor mu? Utanır mısın? Utanmazsın ama şu anda konuşmak istemiyorsun. Tamam. Bu arada bakıyoruz, Gülnaz diyor ki Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Eba Tekstil'den yazıyorum. Hatice, Aziz ve Erdem için istiyorum. Benim Sevdam türküsünü istiyordu. Teşekkürler demiş. İyi yayınlar ablam, bu havalarda slow mis gibi tabii. Sibel Can'dan Sen Gelmez Oldun ya da Kibariye'den Gidecek Yerim Mi Var? Bebeğim, anayasamıza göre kesici aletler taşımak yasakmış. Peki sen bu nefes kesici güzelliğini taşıyarak suç işlediğinin farkında mısın? Sevda Bacı, dinlemedeyim. Yeşil Ördek türküsünü istiyorum efendim demiş. Bu ne sözler, bu ne sözler? Şair misin mübarek? Hatice Bağcılar Akmen Tekstil'den yazıyorum. Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme türküsünü istiyorum. Mikail'den Burak'a Armağan Olsun Engin Nurşani istiyorum. Şerif diyor ki Güler Duman Değil şarkısını istiyorum. Remziye Soylu, Ferhat Tunç'tan Oy Ben Öleyim türküsünü istiyorum. Mor Koç Tekstil'den Ahmet. 4 günden beri yoğun bakımda yatan bacım Emine'ye. Herkesten dua bekliyorum demiş. Rabbim şifasını versin. Tez zamanda ayağa kalksın. Selda Bağcan Sürgün türküsünü istiyorum demiş. Ahmet Tülen. Evet, yoğun bakımda yatan sevgili Emine için.

gerçek diyorum, bugün şahanesiniz. Öyle şarkılar var ki hangisini dinleteyim şaşırıyorum. Liste sürekli değişiyor, harikasınız. Ve çok fazla mesajımız var. Teşekkür ediyorum. Bu arada burası da firma çalışanları demiş Emine. Emine, firmayı yazmışsın ama firmanın ismini yazmamış. Ha, gördüm. Ecrin Tekstil'e selamlar yolluyor sevgili Emine ve orada bulunan tüm ekibe. Bülent Serttaş, yalancısın çalar mısın ablam diye gelen not. Gülnaz'dan Esmer Meleğim şarkısını istiyorum. Reber Tekstil'den Leyla, Dilara ve Saliha için. Yağmur Azerbaycan şarkısı istiyorum. Aygün Kazımova'dan, onun adı neydi demiş. Yurt Tekst'ten Siyitli Erkan'a selamlar var. Ablam benim, sizi çok seviyorum, harikasınız.

Birçok şarkının insanların üzerinde hatırası vardır ve iyi anılarda dinlediğimiz şarkılar güzel şeyleri hatırlatırken, üzücü zamanlarda dinlediğimiz, üzücü zamanlarda tanıdığımız şarkılarsa hep bize o anı yaşatır. Tıpkı şu anda size dinleteceğim şarkının benim her seferinde canımı yakması gibi. Kanser hastası genç bir kız ölmeden önce bu şarkıyı söylüyor ve sevdiklerine veda ediyor. Çok sürmüyor. 3-5 gün sonra ölüyor. O zaman bu şarkıyı öğrenmiştim. O zaman ilk dinlemiştim. Bu kadar olabilir dedim. Bu kadar anlatabilir kanser hastasının hayatta vedaya hazırlanışını. O yüzden bu şarkı çok canımı yakar. Bu şarkıyı dinlerken kötü şeyler hatırlamamanızı diliyorum. Bu arada az önce Emine kardeşimiz şu anda yoğun bakımdaymış. Bir tekstilci abisinden ya da yakınından gelen mesajla duamızı ettik. Ben duamı ettim. Rabbim tez zamanda iyileştiğini ve sevdikleriyle bir arada olduğunu görmeyi nasip etsin. Ben dualarımı ettim. Siz de ederseniz, hani hiç tanımadığınız birinin duası belki kabul olur ve onun iyileşmesine vesile olur. Kim bilir? Çok acı, çok acı. Allah bu şarkıyı dinletmek zorunda bırakmasın.

Şimdi bu şarkıyı birçok insan lösemi hastası, uzun süre mücadele eden genç bir kızın veda şarkısı olarak tanıdı, bildi ve maalesef o kızı kaybettik. Veda şarkısıydı. Şimdi o kızın veda şarkısı videosunu izliyorum ve size de o kızın sesinden kısa bir dörtlük dinletiyorum.

Yasemin Nenni. Gözyaşları içinde bu şarkıyla veda etmişti. Allah gani gani rahmet eylesin.

bakıyorum. Ellerin, bedenim sahi ne zaman büyüdü baba? Hani senin hep küçük kızın, küçük gülondum. Sana taş atana ekmek at derdim. Ekmeğimin tuzu yokmuş baba. Kötülük edeni kötü halde gördüğünde yardım et. Sakın, sakın bir tekme de sen atma. Atarsan onlardan farkın kalmaz derdin. Ya benim üst üste yediğim tekmeler ne olacak baba? Özlüyorum, çok özlüyorum. Her sabah senden dinleyerek uyandığım Kur'an seslerini özlüyorum. O huzur, o dualı sabahlar nereye gittiler? Yoksa beraberinde onları da mı toprağa gömdük baba? Oku derdin, oku. Okudum, kadın gibi kadın oldum baba. Altın yere düşmeyle pul olmaz derdin. Her düşüşte bir kadın daha oldum baba.

zaman kadın oldum baba. Akşam oldu. Kurtlar kuşlar yuvasına döndü. Bir sen kaldın. Hadi kalk da gidelim anneme baba. Yine en sevdiğin çorba kaynıyor evimizde. Bak attım bütün oyuncaklarımı. Hatta emziğimi bile baba. Sen gittin. Sen gittin büyüdüm ben. Dertli bir ana oldum baba. Kalbim ağrıyor. Toprağına başımı koyuyorum buz gibi.

Sevgili Mehmet diyor ki, babamı 2020'de koronavirüsünden kaybettim. Ciğerim paramparça gittiğinden beri ne olur yaşıyorsa babanızın kıymetini bilin.

0: Bu şahane şarkıyı sizlere armağan ettik. Gene çok güzel bir şarkı var. Yanımda değerli bir misafirim var. Çok değerli. Neden? Şahane bir cüzdanla gelmiş. Sevgili MSK Gayrimenkul Selim Kalnusu. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Selim Bey, nereden geliyorsunuz böyle?
1: Şerif'in yanından geliyorum. Sana çok güzel bir cüzdan hazırladı.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Şerif Özçelik. O zaman biz de kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten modeli şahane. Ellerine, emeklerine sağlık. Büyük bir keyifle kullanacağım. Sana da vesile olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum Selim Bey. Evet, Selim Bey, sıradaki şarkıyı siz başka birilerine armağan etmek ister misiniz? Heyecan bastı mı? Mikrofona yaklaş.
1: Tamam, sıradaki şarkıyı o zaman Aynur'a ve kızlarıma armağan ediyorum. Bir de Şerife ve şu an beni dinleyen herkese.
0: Bütün MSK Gayrimenkulü tanıyan herkese armağan
1: ediyorum. Ve radyo ekibin dinleyicilerine.
0: Eyvallah.

0: Bence Beddua'nın en işe yarayanı bensiz kal, aşk yüzü görme, seni sevsinler ama sen seveme diyor. Yani çok fena bir duygu. Efendim saatler 17.51 ve önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Diyoruz ki su arıtma cihazında son fırsat. Bugün arayanlar taksitli satışlardan faydalanacak. Tanıtıcı. Su arıtma cihazında taksitli satışlar sona eriyor. Oysa şu anda arayanlar 2000 lira peşin ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. Üstelik şöyle bir avantajınız var. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Bu cihazı bir ay bedava deneyip kullanın, keşfedin, beğenirseniz alın. Beğenmediniz, hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. İstanbul'da oturanlar bir ay bu cihazı bir kuruş vermeden denemek istiyorsanız hemen şimdi arayın. 0212 925 0403, 925 0403. Evet, son dakikalar, kampanya sona eriyor. Taksitli satışlar bitiyor. 1 Ekim itibarıyla su arıtma cihazı alanlar nakit almak zorunda kalacak. O yüzden gelin ayda 1000 lira, 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olun. Günde 240 litre su arıtıyor. 0212 925 0403, 925 0403. Evet, şimdi iyi dinleyin. Önce evinize bu cihazı kuruyoruz. Bir ay kullanıyorsunuz, bir ay test ediyorsunuz. Dışarıdan hazır su almayın, dışarıya su parası ödemeyin. Bir ay su masrafınızı biz karşılıyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, bu cihazı satın almak ister misiniz? Evet dediğiniz anda 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit de sizin olacak. Bir ay denemek istiyorum diyen sınırlı sayıda kişileri alıyorum. 0212 925 0403. Anneler, babalar, evlatlarınıza temiz su içiriyorsunuz. Peki evlatlarınızın yemeğini temiz suyla mı yapıyorsunuz? Eskiden suyu kaynatarak içindeki mikroplardan kurtulurduk. Ama şebeke suyunda klor var, kireç kalıntıları var ve klor kanserojen bir madde. Kireç kalıntıları sağlığınıza zarar veriyor. Gelin daha sağlıklı bir yaşam için günde 240 litre su arıtan bu cihazı siz de keşfedin, siz de deneyin. Bir ay para istemiyoruz. Bir ay deneyin, kararı öyle verin. Günde 30 liraya çocuklara verdiğiniz harçlık miktarı kadar. Evet, günde 30 liraya, ayda 1000 liraya son sistem. 2026 model su arıtma cihazı. Almak istiyorum, nasıl güvenebilirim diyenlere bir ay dene. Hatta ücretsiz su analizi yapıyoruz. Suyun analizini yaptırın. Sizin suyunuzu, bizim suyumuzu ve musluk suyunu ayrı ayrı bardaklara koyun. Analiz yapan bilmesin hangi bardakta hangi su olduğunu. Ölçümleri yapalım. En temiz su hangi suysa o suyu kullanın. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz. Denemeye hazır mısınız? Hadi o zaman 0212 925 0403, 925 0403. Son saatler.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Benden sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler sizi bekliyor. Ben de dinliyorum.

Radyo 2000 şimdi iPhone ve Android'lerde. Arabesk müziği sevenlerinin vazgeçemediği tek radyo. Arabeskin kalbi Radyo 2000 iPhone ve Android uygulamasıyla

0: yaptı. Radyo 2000. Radyo 2000.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: ziyaretinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Durmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsın. Mahalle zarar olur ya. Yani sizin mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

Tamam babacığım, tamam. Başlayalım, ondan sonra gelsin. Hemen Instagram paylaşımlarımızı da hazırlayalım. Radyasyon yayında, evet, kişileri etiketle, katkıda bulundur. Radyo 2000, onları da hazırlayalım. Abi anca, vallahi anca yetişti yani. Eyvallah. Son ki 3, ver bakalım paylaşımı. Paylaşımımızı da yaptık. Radyasyon Show başladı efendim. 546-106-2000. Yo canıma tak edeni konuşuyoruz. Adını rap... Abladan mikrofonu devraldık. Kendisine selam olsun canımız ablamız. Saatler 20'ye kadar buradayız efendim. Günün tabii ki bir konusu olacak. Katılmak isteyenler buyursunlar. Dün erkeğin görevlerini sorduk. Hiçbir hanımefendi doğru düzgün bir şey yazmadı. Buradan bütün hanımefendilere sesleniyorum. Erkeğe görev yüklemeyin. Çünkü bilmiyorsunuz. Yani bununla alakalı bir araştırma yapalım dedik. Ciddi ciddi bunu sordum ha. Hemen işi aşka meşke döktünüz. Erkek sevmeli, okşamalı, öpmeli falan. Yani erkek sevdin mi adam gibi sevmeli. Ya bu adamın illaki görevleri içerisinde belki sevgilisi yok adamın ya. Yani olmak zorunda mı ya, bir adamın sevgilisi olmak zorunda mı kardeşim? Yani bu adamın başka bir görevi yok mu kardeşim ya? Yani erkek adamın görevi mesela. Ne olabilir? Mesela yolda lastik patladı bir tane hanımefendinin. Erkek olarak gidip der ki mesela ben yapabilirim der, alır. Bundan anlar çünkü, elinden o iş gelir. Bunu yapar. Erkek adamının görevi. Mesela elektrik prizi bozuldu abi. Bizim evde babam mesela elektrikçidir yani kendisi. Değil ama öyledir ya. Su tesisatı ben yaparım der. Mesela bunlar, anladın mı demek istediğimi? Yani çok enteresan mesajlar geldi. Yemin ediyorum ben şaşırdım kaldım ya. Ne kadar psikopat insanlar varmış hayatta. Vallahi bu, ama bu ciddi anlamda aşkın psikopat hali ya. Böyle bir şey yok ya. Sevmeli, okşamalı, öpmeli. Erkek dediğin şudur falan. Ya ben erkek dediğini sormadım ki. Erkeğin görevi dedim ya. Kadının görevi diye sorduk abi. Ya ona da mesaj gelmedi. Geldi ama böyle garip garip mesajlar. Enteresandı yani. Ben vallahi billahi yemin ediyorum şaştım kaldım yani. Allah akıl fikir versin. O yüzden değerli dostlar, bugüne özel yine enteresan konulardan bir tanesini sizlere aktaracağım. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesaj bana gönderebileceksiniz değerli dostlar. Ne oldu, benim ses birazcık değişti ya sanki. Dur, demin daha iyiydi benim sesim. Niye böyle oldu? Alın bak, benimle oynama lan. Dur bakayım. Heh, şimdi düzeldi, tamam. Oh. Kulaklığımda bir sorun var. Kulaklık da dünyanın parası, yemin ediyorum. Bak, günün konusunu aktarıyorum dostlar. Günün konusudur. O yüzden çok dikkatli dinleyiniz. Şimdi bir korku filmi izledim. Bu korku filmindeki tema tabii ki korkutabilmek amaçlı bizlere sunulan bir tema. Kabul, eyvallah. Ve buna karşılık değerli dostlar, bu korku filmindeki temada şöyle enteresan bir şey var. Kadının bir tanesi abi hiçbir şey yapmıyor. Korku filmi sadece duruyor ve susuyor. Sana yemin ediyorum abi, onun o durup susmuş hali harbi çok korkunç yani. Yani ruh, incin falan filan hikaye. Kadın durup susuyorsa olay bitmiştir abi. Korkmanız gereken andır. Orada büyük bir ihtimal subliminali böyle vermişler. Mesela çocuk içeren korku filmlerinde böyle çocuk önüne kağıdı kalemi alıyor. Böyle yuvarlak bir halka çiziyor. O da korkutucu bir sahne, eyvallah. Ama keratanın ağzına iki tane salak salak şeyler çizme desen... Orada böyle çiziyor, çiziyor, çiziyor. Sonra diyor ki, baba biri ölecek. Erkeğin olayı daha farklı. Genelde erkekler zombileşiyor değil mi? Aa diye saldırıyor, milleti yemeye falan filan çalışıyor. Erkek böyle ama kadın susuyor abi. Şimdi buradan herkesi sesleniyorum. Bütün beyefendilere. En son yenge ne zaman sustu? Hangi duruma göre sustu ve sen korktun? Hanımefendilere buradan sesleniyorum. En son hangi durumda sustunuz? Karşı tarafı korkuttunuz efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaşın. Radyasyon Show başladı. Ben...

0: Radyasyon Show. Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Kaç olmuşsa 18-20. Oo, 20 dakikayı geride bırakmışız. Güzel abim benim bizim evdeki su arızalarını kadın olarak ben yapıyorum demiş. Elektrik arızası, su arızası vesaire. Tamam eyvallah, ne yapmamız gerekiyor bu konuyla alakalı? Sizi tebrik mi edelim ya? Hakikaten çok merak ettim ya. Vallahi inşaattaki amele abi ne yapsın? Yani ben hiçbir zaman hakikaten inşaatta çalışan amele kadın görmedim yani. Ne yapayım efendim, bütün Türkiye'ye bravo Ümmühan ablamıza helal olsun, bütün elektrik su arızalarını kendisi onarıyormuş, düzeltiyormuş falan mı diyeyim, ne yapayım ya? Tebrik ederiz tabii ki de yani. Hele bir inşaata el atın da göreyim. O inşaat zaten bitmez ki.
1: Aydın, bir yorgunluk kahvesi içelim, gel bırak kumu, bırak.
0: Ay bırak ayol, şurada iki kum karaydık.
1: Ya gel aşağı bırak sen. Gel. Nurten'i de çağır.
0: O inşaat biter mi ulan? O inşaat var ya, vallahi de bil uzar da uzar. O hep yorgunluk kahveleri falanları filanları, cartları curtları yani. O yüzden hani bak Gülcan yazıyor, bizim evdeki su tesisatı işte boru döşemeleri falan, onları da ben yapıyorum diye. O da şimdi kesin yazar ya. Kardeşim bunları yaptıracak bir adam bulamadıysanız, usta da çağırmak istemiyorsanız yani el mahkum. Yani el mahkum yapacağınız tabii ki yani. Allah Allah. Bravo. Ya soru çok basit ustam. Yani aldı konuyu oradan döndürdü buraya getirdi. Bak Nihat abi, ejder meyvesi yetiştiriyorsun. Dün ejder meyvesiyle alakalı bir şeyler söyledim. Duymamazlıktan geliyorsun. Ejder meyvesi yer misiniz demişsin. Teklifte bulunmuşsun. Ben de kabul ettim. Bana ne ejder meyvesi geldi, ne ejder yağı geldi, ne kremi geldi, ne fitili geldi, ne ekstratı geldi, ne kavanozu geldi, ne de meyvesi geldi kardeşim. Bak olay şuna dönmesin abi. Bak günün birinde bir tane abi restoranda bizi çağırdı. Dedim ki bak ben gelirim ama ben ekipçe gelirim dedim. Gel dedi ağırlayalım. Bak abi dedim en az 10 kişi geliriz. Dedi gel. Radyocuyuz ya. Bütün ekibi toplayıp gideceğim. Yeri nerede? Yeri biz Esenler'deyiz. O da Anadolu yakasında. Bak dedim geliyorum. Tamam dedi gel. Abi biz bindik arabaya gittik Anadolu yakasına. Dedim bizim çocuklara bak kimse bir şey yemesin, özel davetliyiz dedim. Adam illa gel illa gel, günlerdir çağırıyor illa gel. En sonunda dedim tamam lan geliyorum dedim, gittim abi. Adam o gün işi bırakmış. Yani aynı olaya dönmesin. Yollayacaksan yolla şu ejderi, böyle gözümüze sokup avuç yalamaktan avuç içinde bir tane iz kalmadı yemin ediyorum ya. Arkadaşlar soru çok basit, kurban olduklarım. Birkaç dilde de şeye anlattırabilirim. Yani Jennifer'a da anlattırabilirim. Bak basit, iyi dinleyin, katılın, gülelim, eğlenelim, tamam mı? Korku filmi izledim. İzlediğim korku filminde bir tema bugünün konusunu belirledi. Korku filmlerinde genelde hani böyle korkunç ambiyansa cinler, inler, periler veyahut da bir abi vardır, korkunç şeyler yapar. Genelde korku filmlerinde tema erkektir, böyle çıldırır bir şeyler yapar. Ama tema kadına geçtiği zaman kadın korku filminde sadece susup bakıyor. Dikkatimi bu çekti. Hatta dikkatimi şöyle, hani filmin ilerleyen saatlerinde şöyle bir şey oldu. Bakıyor, tamam mı? Etraf titriyor. Bu hala bakmaya devam ediyor. Adamın ruhunu çekti aldı. Yani yemin ediyorum sana. Dedim ki aha dedim, bu tamam bizim memlekette yaşanan olay. Ben de soruyorum. Diyorum ki beyefendiler korkmayınız, isim okumayacağım. Vallahi billahi. Çünkü ben senin ismini okuduğum zaman biliyorum, yenge de dinliyorsa çaktırmadan at bana mesajı. Akşam ruhunu emer. Bak benden söylemesi. İsim vermene gerek yok. İsim okumayacağım. Böyle bir sahne en son ne zaman hangi konuyla alakalı yaşandı? Hanımefendiler en son böyle bir sahneyi karşınızdaki insana niçin yaşattınız? Bunu sorduk ya. Bekliyoruz. Yaz adresi göndereyim diyor. Ya sen var ya, adamına tam ulaşıyorum sana. Sen bana Instagram'dan ulaşsana baba. Radyasyon Kerem. Nihat abi sen Instagram'dan ulaş. Bak ejder meyvesi gelsin, canlı yayında yiyeceğim. Yemin ediyorum sana. Siz fakirler yemeyin. Biliyorsunuz ki o ejder meyvesi değerli dostlar zengin meyvesi. O yüzden ben yiyeceğim canlı yayında ejderha gibi olmak amaçlı. Nihat abi bana Instagram Radyasyon Kerem kurban olduğum oradan bana bir ulaştı abi oradan sana ben. Oradan benle iletişime geç baba. Bekliyoruz efendim. Tamam. Sağ olun. Canlı yayında yiyeceğim. Gülcan da fakirlikten avucunu yalasın. Hazır. Ver babacığım.

0: Emin Tekstil, selam olsun efendim. Çok yorgunlarmış. Ne yapayım, okuyayım, üfleyeyim mi sizi? Kurşun mu dökeyim? Var mı bizde kurşun? Bakayım. Varmış lan, dur bir dakika. Bekle be. Emin Tekstil'e maşallah niyetini döküyoruz. Allah rahmet eylesin oradan. Baba çekil dedik, kan sıçramasın dedik ama. Çok bir şey yok. Selam olsun. Maşallah niyetine döktük. Bütün bet, bereketsizlik, evde kalmışlık. Merak etme. Üç vakte kadar bitiyor bunlar. Üç vakte kadar. Bak, üç saniye, üç dakika, üç saat, üç gün, üç hafta, üç ay, üç yıl, üç asır. Yani... Hani bazen 20'lik dişten falan filan bahsederler ya, illaki hayatında çıkarmış. Yani ne olursa olsun çıkarmış. Ölünce bazen mezarda çıkarmış. Neyse, bu espriyi çok uzatabilirim ama kalsın efendim. Kalsın burada. Şimdi dostlar, abiler, ablalar, 546-106-2000 mesajlar gelmeye devam ediyor. Okuyacağım hepsini, merak etmeyin. Yarım saati bu arada geride bırakmışız. Ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi değerli dostlar, valla kendisini patron hisseden, kendisini özel hisseden, benim hani büyük araziye ihtiyacım var diyen kimler varsa, yani ben yatırım böyle kallavi sağlam bir yatırım yapmak istiyorum. Öyle beni 150-200 metrekareliklerle falandan filanlarla değil, bana işte daha büyük, mesela 400'den başlasın benim arazim falan diyen kimler varsa, buradan herkese sesleniyorum. Şimdi dostlar, burası çok böyle klas bir yerde, bilginiz olsun. İstanbul'a çok yakın. Çorlu Ergene İğneler'de. 18 Ekim pazar akşamına kadar bu kampanya geçerli. Şu anda ne abi tarih? Daha evet, var vaktiniz. Ana asfaltı sıfır. Minibüs yoluna cephe. Mahallenin hemen yanı başında, yürüme mesafesinde. Konum itibariyle çok ama çok değerli bir yerde. Arazine gittin. Etini unuttun, suyunu unuttun, hiç sorun değil. Mahalle karşında zaten, hemen yanı başına gidiyorsun abi, alışverişini yapıyorsun, geliyorsun. Hızlı trenin açılmasıyla birlikte Halkalı'dan Çorlu'ya ulaşım sadece 30 dakika. Değerli dostlar, bakın Güngören'den Esenler'e şu saatte, bakın bu saatte bir gidin bakalım, 30 dakikada var mı o baba yiğit? Ya Güngören Esenler'in dibinde, yani Esenler, efendime söyleyeyim, Bağcılar, Güngören. Yukarı gidersen Bağcılar'a, dümdüz devam edersen Güngören'e gidersin. Yani çok yakın, yürüyerek yani 20 dakikada falan Esenler'e gidersin Güngören'den. Ama arabanız var altınızda, gidin bakalım yarım saate gidebiliyor musunuz? Evet. Düşün, Halkalı'dan Çorlu'ya gidiyorsun abi 30 dakika hızlı trenle. Daha henüz... Tabii ki burada bir toprağın yoksa tabii ki alıp başını durup dururken de gitme. Ama test etmek isteyene 30 dakika bilgisi olsun. Şimdi dostlar, burası tam 400 metrekarelik arazi. 199 bin lira peşinatınız var. Baba, veriyorsun 199'u. Hoppa, bu arazi senin. 400 metrekare. Az önce anlattığım konumda. Geri kalan kısmı var tabii ki. 20 ay boyunca aylık sadece sabit olarak 20 bin lira ödüyorsun. 2 sene neredeyse. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Toplamında 599 bin ödüyorsun. Bak diyorum ya, o taksitlendirmede 20 ay vadelendiriyoruz, aylık 20-20 ödüyorsun. Vade farkı, faiz yok, banka yok, elden ödeme seçeneği vesaire. Bu imkanı değerlendir, kaçırma. Şimdi ben size numara vereceğim. Bu numara servislerimizin numarası. Yani siz bu numarayı aradığınız zaman araziyi almış sayılmıyorsunuz. Önce servise geliyorsunuz abi. Servise kaç kişi olduğunuzu belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela bize 3 kişilik yer ayırttırın. Hoppa, 3 kişilik VIP yerin hazır. VIP'dir ha, onu da söyleyeyim yani. 0212-925-1212 numaralı telefona çağrı bırakınız. 212 alan koduyla 925-1212'ye çağrı bırakın. Bu fırsatı kaçırmayın efendim. 18 Ekim'e kadar vaktiniz var. Şimdi şöyle düşünün. Bakın, yatırım yapacaksın. Biz buradan bangır bangır bağırıyoruz. Bak, altın bugünün yatırımı değil. Mesela eskiden var olan bir altının varsa bundan 15-20 sene, eyvallah, şu anda güzel yatırım, söyleyeyim. O zamandan bu zamana harcamadıysan sağlam yatırım. Dolar, euro falan filan, bakın net olarak söyleyeyim, bir yatırım değil. Ama illa sen bunu düşünüyorsan, kaç param var abi? 599. Bu arazi 599 ya. Geldik oturuyoruz karşılıklı. Sen de bunu almaya niyetlenmişsin. Ben sana diyorum ki baba oradan o 599'dan 199 bin bırak masaya. Sen bıraktın. Arazinin tapusudur, al git abi. Şaşıracaksın, diyeceksin nasıl yani? Baba ben peşinatımı aldım. Geri kalan kısmını bana aylık 20-20 öde ya. 20 bin ödüyorsun. 20 ayda bitiyor zaten. Vade farkı yok kardeşim. Faiz yok kardeşim. Ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisi var ya. Bu imkanı bu şekilde değerlendiriyoruz. Kaç metrekare arazi? 400 metrekare. Nerede? Çorlu Ergene İğneler. İstanbul'un arka bahçesi. Hızlı trenle 30 dakika burası. Çok değerli. Mahallenin dibinde. Minibüs durakları vesaire hemen önünde. Daha ne yapalım abi? Hemen vakit kaybetmeden. Bakın geleceğinizi bununla şekillendireceksiniz. Bununla. Bugün aldığın altınla değil. Bugün aldığın dolarla, euro ile değil. Zaten Nirvana'da yükselişti, yüksekte yani. Düşürmeye çalışıyorlar. Ama toprak öldü. Toprak sürekli çıkışta. Hemen 0212 925 12-12'ye çağrı bırakın. 212 alan kodu 925 12-12. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Tanıtıcı reklam. Devam ediyoruz. Ayrılmayın.

Abi demiş, hoş geldin. Korku filmi bizim dükkanda. Vallahi çıraklarımız korku filmi gibi. Özellikle Medine, Zafer Tekstil'den selam olsun. Medine mi öyle? Suskun mu? Ya belki kızın bir derdi var babacığım yani. Olamaz mı ya? Vallahi mı? Hadi canım. Dabbeyi çekenler benim arkadaş. Medine ile bağlantıya geçittireyim istiyorsun ya. Rol mü yapamaz? Sıkıntı yok. Sussun yeter ya. Şaka şaka. Eyvallah. Başka? Yani bak, gelen mesaja baksana. Bak şimdi. Kaç yıl oldu benim? 25, 20, 26'yı belki geçmiştir, bilmiyorum. Abi yıllardır program yap. Yani bunu meslek haline getir. Ki üniversitede başladığım gün mesleğim oldu. Yani okuduğum bölümü de o işe yapmıyorum. Yani onunla alakalı bir çalışmada değilim. Sen yıllardır radyo programı yap. Birçok şey anlat buradan. Efendime söyleyeyim. 20 küsür yıllı devir ya. 20 küsür yıl diyorum sana. Bunu devir. Gelen mesaja bakar mısın? Tekstildeki Şirin ve Ruhan Makona'ya iş çıkaramıyor. Bana ne la? Radyoya atıyor bu ne ya mesaj. Tekstil'deki Şirin'le Orhan Makona'ya iş çıkaramıyor. Baba hakkını helal et de vallahi bunun için radyocu olmadım bak, Kur'an çarpsın. Bana ne? Baba bu benim sorunum mu? Yani ne yapayım, geleyim o zaman bir tanesinin kulağını çekeyim. Bir tanesini zorla berbere götürüp kulak kıllarını çakmakla mı yaktırayım, ne yapayım? 2000. Ne yapabilirim ya? Bilgisayar bile şaşırdı, saçma sapan şeyler basıyor. Ödüm patladı bu arada. Adımı okumazsanız Bergen'den Neden Dönmedin şarkısı çalar mısınız demişler. Başka var mı? Bak demiş ki, merhaba baba, hayırlı akşamlar. İsmini okumayacağım bunun. Bir keresinde demiş, hanımını, eşini makyajsız görmüş bir keresinde. Aman Allah'ım demiş. Korkmuş arkadaş. O kadar alışmışız ki kusursuz yüzlerine kirpiği bile takma. Allah'ım yarabbim, kirpik bile takma çıktı demiş. Seni çok iyi anlıyorum. Bununla alakalı bir örnek vereceğim. Bu arada TikTok falan yasaklanıyor haberleri çıktı ya, sosyal medyada dönüyor. İnanmayın, o böyle bir haber yok. Yani TikTok vesaire bizim ülkede yasaklanmaz. TikTok, çünkü çok nette konuşamayacağım. Orada bir para döngüsü var, tamam mı? Çok net olmamakla birlikte. Yemin ediyorum size, aslında bu TikTok'un bu para döngüsünün incelenmesi gerekiyor ya. Yani bilmiyorum nedir, neyin fesidir, neyin şeyidir. Bazı gruplar yarışıyor. Milyonlarca lira para hediye ediliyor. Hediye atılıyor. Yani bu yüzden bunun yasaklanabileceğini düşünmüyorum. En başta bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, Allah bu Instagram'daki

süzgeçlerin cezasını ver. Üçüncüsü, yapay zeka, Allah senin de cezanı vermesin. Bak, bak şimdi, tövbe estağfurullah. Kurban olduklarım, yapay zekanın, hani yüklüyorsunuz diyorsunuz ya, kalçalardan biraz topla, baldırları biraz düzleştir. Bir de yapay zekaya şey veriyorlar, nedir onun, talimat veriyorlar. Ey gidi yapay zeka, yüzümü birazcık pürüzsüzleştir. Bir de bakın, şunu da söyleyeyim size. Benim bazı şablonlarım var iş için kullandığım. Mesela balık paylaşacağım zaman diyorum ki bunu şablon 1 olarak kaydet diyorum yapay zekaya. Şablon 1 olarak kaydediyor. Onun reklamını gireceğim zaman ürün koyuyorum ona. Şablon 1 doğrultusunda bunu hazırla diyorum, hazırlıyor. Yazılar mazılar hep onda kaydında, tamam neyse. Bu da kaydettiriyor. Diyor ki bunu böyle kaydet, ben sana fotoğraf attığım zaman beni buna çevir. Abi ben bir abla gördüm. Bak, sana yemin billah ediyorum. Naomi Campbell'ı yazın. Naomi Campbell yazın. Siz merak etmeyin. O duyduğunuz gibi yazın. O Campbell'ı düzeltir Google. Adriana Lima yazın. Jennifer Lopez zaten biliyorsunuz, yazın. Bir de Britney Spears'ın gençlik halini yazın. Bir tiplere bakın. Bunları harmanlayın. Tamam mı? Bir de abla kendini böyle, mesela onun ruhu güzel. Ablanın da ruhu güzel. Tamam. Abi bir, yani ben sana afeti derya ne ki ya? Ya ne ki ya, ne olabilir yani? Halbuki ben o ablayı tanıyorum yani, alınganlık dalganlık, o tombalak yani, böyle tatlı tatlı tontiş bir şey ya. Bak tatlı tontiş bir şey yani, adde naşit gibi bir kadının yani böyle cilvesi, efendime söyleyeyim nasıl anlatayım yani, çekiciliği böyle çok yüksek falan ya, yok abi, bildiğin adle naşit, gidersin yanağını seversin, oy canım ablam canım ciğerim falan filan dersin, abi yok, neredeyse yürüyordum. Bir yazdım, selam yavrum ne haber falan, ondan sonra de hemen düzelttim, dedim abla. Yapmayın böyle şeyler. Amaç ne? Bakın, böyle çok da uzamasın ama yani bunu kısa kesemem, hakkınızı helal edin. Buradaki amaç ne? Bunu yapan arkadaşlar, vallahi isim okumayacağım, Kur'an çarpsın. Ya kendi şu anda olduğun gibi bir halini koy mesela, misal veriyorum. Bunu niye amaçlayıp sosyal medyada ben buyum diyorsun? Neden ya? Vallahi ben çok merak ediyorum yani. Bunun amacı ne olabilir? Yani kendini tatmin, özgüven falan. Özgüven yapay zekaya düştüyse ayva yedik yani. Bunun böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunu soruyorum, yazın abi, bekliyorum. Bu da var değerli kardeşim, seni çok iyi anlıyorum. Nerede bu ya? Bir dakika. Yok bu değil. Bunu verelim abi. Hazır mı? Son 2-3 ver babacığım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2.

0: Radyasyon Show.
1: Birazdan İstanbul trafik yol bilgisi aktaracak Jennifer. Bunu alacağız yayına. Ama onun öncesinde bugün konu çok zor demişler değerli dinleyenler. Bir şey bulamadım, kolay yerden sorun Kerem Bey diye gelen bir mesaj var. Eyvallah. Valla ben kolay yerden sordum efendim. Neye kızdığınızı anlatacaksınız, bu kadar basit ya. Yani Ümmühan ablamız gibi bu işler elektrik, su, doğalgaz vesaire bunların tesisatıyla ilgilenmek gibi olmuyor. Yani izah çok önemli. Değil mi? Ne demiş? Kahve iç fal bakalım demiş. Ya bunun da işi gücü bu gülce ne fallarla, tarotlarla falan. Valla bunu çarpılacak, aklı başına gelecek bunun. Başka biraz borç para ver kankaya diye mesaj yazmış bana. Biraz borç para istemiş. Eyvallah. Ya şu sıra yani bahane bulmuyorum. Bugün bankayla yapmış olduğum bir görüşmeyle alakalı duyurayım. Şimdi bazen insan sıkışır. Sıkıştığı zaman bu sıkışıklık üzerine ben çok sıkıştım bu sıralar, onu söyleyeyim. Abi sektör durdu yani hakikaten. Mesela tekstilde de büyük bir sıkıntı var. Bugün sektörlerde yani bu dönemde bir sıkıntı var değil mi? Şimdi okullar açıldı, o dönemi bekledik ya, tamam açıldı ama okullar açıldıktan sonra direkt hani işler başlamıyor. Yani belli bir oturma dönemi oluyor, bilmem ne oluyor vesaire falan filan derken yani rayına oturuyor yavaş yavaş, böyle bir anda langırt diye işler açıldı diyemiyoruz. Eyvallah. Benim işim de hobiye yönelik, yani böyle keyfe keder. Hayatında olması gereken bir şey değil benim akvaryum vesaire. Hani o dönemler iyiydi mesela, yaz başında falan çok iyiydi. Yaz öncesinde çok iyi. Ne zaman tatile bir girildi, selamın aleyküm, selamımız okundu yani. Sadece benle alakalı değil yalnız. Kendimizi de böyle avutuyoruz. Herkes böyle. Kredi kartınızı gecikmeye istinaden falan. Tamam buyurun. İşte gecikme olmuş. Evet gecikme oldu biliyoruz. Tamam eyvallah. Ne zaman? Bu neden acaba falan diyorlar. Ya sana ne lan? Allah Allah. Gecikti biliyoruz. Eyvallah. Bir de şeyi veriyorlar mesela. Bugün şu kadar yatırabilirim. Ulan olsa yatırayım yani. Bekleyeceğim. Ne zaman? Önümüzdeki hafta ödeme günümüz gelsin. Bizde ödemelerimiz var, alacaklarımız var. Alamıyoruz adamların gırtlağına, yapışmıyoruz. Soramıyoruz adama niye acaba? Hüseyin abi selamlar. Bir bakiyeniz vardı da. Vallahi Keremciğim çok zordu. Tamam abi teşekkürler. Ne zaman peki olabilir? İşte önümüzdeki hafta sana döneriz. Tamam abi hayırlı işlerin olsun. Biliyoruz, insanın halinden anlıyoruz yani. Anladın mı demek istediğimi? Ama banka soruyor, bir de ödeme sözü verdi diyor. Ekmek Kur'an çarpsın falan. Oğlum bu zamana kadar bakın çatır çatır ödemişiz yani. Ya bir kere de geciksin lan, ne olacak yani? Demiyorlar ama. Vallahi demiyorlar. Şimdi bak, bütün kartı yatırıp daha sonrasında kartı hiç kullanmıyorsun ya, arıyorlar bu sefer seni. Merhabalar Kerem Bey, size bir kredi verelim falan filan. Yemin ediyorum red vereceğim. Bekliyorum. Bekliyorum. Banka beni arar. Bankacı dinleyen mutlaka ki vardır şu anda trafikte. Bak bekliyorum. Bunun fantezisini yapacağım ya. Aradı ya. Merhaba Kerem Bey. Size bir kredi verelim. Öyle diyorlardı çünkü bir dönem. Kredi kartı bir gecikti abi. Bakıyorum mesela krediye. Kredi çekeyim falan filan. Red red red. Tamam eyvallah. Ama beni arayacaksınız siz. Kerem Bey merhaba. Ve bir de böyle cool bir sesle değil mi? Ya benden daha cool olamaz. Radyocu yüzü lan. Kerem Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Buyurun. Belli zaten bankadan aradığınız. Buyurun efendim. Ya Kerem Bey kredi kartınızı kullanmıyorsunuz. Evet ihtiyaç duymuyorum. Size yani kredi verelim o zaman. Yani para güzeldir. Güzel biliyorum. Sizin bu teklifinizi reddediyorum efendim. Vallahi bunun fantazisini yapacağım ya. Yemin ederim. Ya düşündüğüm fantaziye baksana ya. Yani Gülcan yok, onu anlatıyorum yok. Anladım, dolaylı yolda anlattım vesaire falan filan yok yani. Üç vakte kadar da gelmeyecek Gülcan. Bakalım Allah nasip ederse. Kankan olarak yardımcı oluruz be Gülcan. Sıkıntı yok, satarım böbreği kankam için be. İki kadın sessizce oturuyormuş. Bak Cemal abim göndermiş. Kral, böyle bir şey mümkün mü Allah'ını seversen? Dünyanın en kısa ve en komik fıkrasıdır ve korkutucudur diyor. İki kadın sessizce oturuyormuş. Eyvallah. Sorduk, dedik ya bu niye sessiz kalır hanımefendiler? Bu korkunç sahneyi niye gerçekleştirir? En son ne zaman maruz kaldınız beyefendiler ve hanımefendiler? En son ne zaman maruz bıraktınız bu sahneye? Merhabalar, en son Nisan ayında sustum. Olaya bak bak. Haber ya. En son Nisan ayında sustum ve eşim o susmaya 10 kilo verdi demiş. Ve hala suskunum, fazla sesim çıkmıyor ya. Lan günün en güzel mesajı ha. Vallahi en enteresan diyelim. En son sustum. O da güzel. Selam, hiç susmadım, çenemle öldürürüm demiş. Siz öyle zannedin efendim. Yani susmak daha büyük korku salıyor. Bunun farkında değilsiniz. Çok konuştuğunuz zaman aman diyor, adam çekiyor gidiyor yani. Bunu çözememiş olmanız enteresan. Efendim devam ediyoruz.

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A milli takım FIFA sıralamasında çakıldı demişler. A milli futbol takımının UEFA Uluslar Ligi'nde kötü başlangıcı FIFA dünya sıralamasına da yansıdı. Fransa'nın ardından İtalya karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılan milliler güncellenen sıralamada 4 sıra geriye düştü demişler. Ya bir sorun var yani bu işte nedir onun adı? Ya antrenörle alakalıysa antrenör değilsin abi. Yani niye bu kadar bak Dünya Kupası'nda yaşadığımız olay değil mi? Ondan sonrasında Fransa'yla yaşadığımız yani yenilgi ardından İtalya değil mi? Yani ne olacak bu milli takımın hali diye düşünelim. Çok iyi futbolcularımız var eyvallah. Bir hata var bir yanlışlık var belli abi. Ona göre bir önlem alınsın inşallah. Şimdi bakıldığı zaman abi milliler yenildiği zaman bile yer yerinden oynuyor değil mi? Neden? Peki bunun sebebi ne? Bu ülkede sadece bir branş üzerine mi başarı elde edilince bu kadar ses getiriyor? Veyahut da başarısızlık elde edince bu kadar ses getiriyor? Ya Dünya Kupası'ndan elendiğimiz günü hatırlayın ya. Ya yer yerinden oynadı abi. Yani mazot olmuş bu fiyat. Çıtı yok ya. Bak şimdi Filenin Sultanları bu A milli voleybol kızlarımız ya zorla haber yapıyorlar zorla farkında mısınız? Ya yeri göğü inlettiler şampiyon oldular vesaire ya küçücük küpürde. Abi bir takımın göğsünde bizim bayrağımızla bizi temsil ediyor olması değil mi olay zaten alkışlanması gereken mesele bu değil mi ya? Ülke abi sadece futbol abi. Futbol başarılıysa evet çok başarılıyız. Abi basketbolu var, voleybolu var, handbolu var. Değil mi? Yani ampute milli takım var yine aynı şekilde. Onlara da buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Yani var da var kardeşim. Karatesi var, tekvandosu var, kickboksu var, judosu var, boksu var, bilek güreşi var. Var da var kardeşim. Ama biz de sadece futbol aga yani. Bu kadar da olmaz ya. Vallahi bu kadar da olmaz. Yani abi sadece buna sevinip buna üzülmeyin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani gazını bunda çıkarma yani bu kadar zaman işte doğalgazı ödedik canımız sıkıldı ama yenildi ya bütün hırsımı buradan. Olmasın daha yakmadınız durun. Yani, Hele bir biraz soğusun havalar. Yok ben yakmıyorum zaten kombi bozulmuş ya yemin ediyorum size bak. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz. Başımda bir kara bulut geziyor aga. Elektrik fazları yükseldi alçaldı selamun aleyküm. Bak telefon şarj adaptörlerimiz hepsi gitti selamun aleyküm. Gitti yani bozuldu. Bugün orijinal bir şarj adaptörü almaya kalksak vallahi billahi bak 3000-4000 liradan aşağı değil. Belki de daha pahalı. Orijinaller gitti abi. İmitasyonlar vardı 2-3 tane onlar sağlam ama onlar da doldurmuyor. Akım korumalı priz almıştım. Markasını vermeyeceğim. Akım korumalı priz yanmış ulan. Bak vallahi billahi buzdolabı gitti zaten. Fanları yanmış, efendim anakart yanmış, bilmem ne yanmış falan filan. Ona bayağı bir para bayıldık. Televizyon aynı keza, ona da geçmiş olsun. Allah'tan bak Allah'tan modemde 2-3 tane ışık hala yanıyor. Yani sağ olsunlar modemi değiştirdiler. Su arıtma robotunun adaptörü yanmış. Adaptörü bazen hani su arıtma robotlarında adaptör oluyor sebebi de şu mesela bunun içerisine ekstra bir motor takıyorlar eğer ki su akışı yavaşsa hızlandırabilmek amaçlı neyse abi başka kombi yanmış ulan kombi koca kombi yanmış. Sıfır kombi ya sıfır. Neyse bunu biz bildirdik dedik ki işte şeyler faz alçalıp yükselmeniz ki şey buzdolabının bayisi geldi buna göre fatura da tutanak tuttu. Diyor ki fazların yükselip alçalması üzerine bu oldu. Abi biz de bekliyoruz paramızı alırız diye Kur'an çarpsın avucumuzu yaladık.
Bunu da geçin, daha sayayım. Mesela figür işi yapıyoruz. 3 boyutlu makinalarımız var. Bütün adaptörleri yandı, o iş durdu. Hayır, vallahi abdest. Yani bir sıkıntımız yok yani. Ama baba, bu olacak iş. Ve red aldık biz. Dediler ki yok, biz reddediyoruz. Ya baba, niye reddediyorsunuz ya? Ben onu anlamadım ya. Faz inip kalkmıyor mu Didim'de? Aydın Didim'de. Ya buradaki konser iptal olmadı mı elektrik yüzünden? Hadi tüketici hakları vesaire falan filan. Uğraş babam, uğraş dur. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben niye isyan edeyim? Niye isyan edeyim? Yani? Hele bir doğalgaz yansın. Allah yardımcımız olur inşallah. Devam.

Bir saniye, fazlarda bir saniye. Dur. Bu düzelecek. Bazen böyle şeyler yapıyor. Ben de anlamadım. Yani niye böyle bir şey yapıyor? Halbuki elektriğini falanını filanı ödüyoruz. Yani elimizden geldiğince böyle herhangi bir sıkıntı yaşatmamaya çalışıyoruz bilgisayarımıza. Ara ara bozulmasın diye köye gönderip getiriyoruz ama yani oluyor böyle şeyler arada.

0: Mesut Show.
1: Pasta yerde yapılsa olmaz.
2: Devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden. Bakalım şöyle bir mesajlara. Selam, ben Berlin'den yazıyorum. Bayrak dedin ciğerimi yaktın demiş. Ölümüne giderim Zafer Cambazoğlu. Adaptör sana kurban olsun yazmış. Ya sen var ya, adamın atom çekirdeğisin yemin ediyorum. Ama öyle değil mi abi yani? Canımsın, sağ olasın. Allah razı olsun. Yok, aldım adaptör de yani. Bir deyim var şemsiye ile alakalı. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Hani güneş şemsiyeleri var ya büyük. Ben onu gördüm abi. Yok, açılmıyor. Yani... Neyse. Canım abim, buradan selamlar olsun sana. Tamam mı? Maalesef öyle, bizim de ciğerimiz yanıyor abi. Bizim ciğerimiz yanmaz mı? Hey gidek. Şimdi dostlar çok ufak anlatacağım, bitireceğim, tamam mı? Vallahi duygulandırdı lan adam beni. Bak yemin ediyorum sana. Ya bak öyle yazmış ya. Vallahi duygulandırdı ya. Böyle bir enteresan bir duygu çöktü içime. Ben şimdi nasıl anlatacağım bunu baba? Vallahi dur. Neydi abimiz aradı? İşte Zafer Cambazoğlu. Bir kez daha selam olsun adamı. Ver bakalım.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Şimdi arkadaşlar yarın akşam bitecek olan kamp. Yarın akşam da benim saatimde bitiyor ya. Bu arada onu size söyleyeyim. Bak trafik yol bilgisi aktaracaktık. Vallahi unuttuk gitti ya. Hakkınızı helal edin. Şimdi doğrusu ya, onu da söyleyeyim. Her yer kapalı. Allah yardımcınız olsun. Şimdi dostlar, yarın akşam bitiyor bu. Yani bundan böyle işte bir ay bedavasıdır. Efendime söyleyeyim, şu kadar taksittir vesairedir, bitti. Ben dün bir hesaplama yaptım. Bu yapmış olduğum hesaplamada 5 sene önce asgari ücret 2200 lira falanmış. Ama o zaman kargo da şimdi mesela 20 küsür oldu, 30'a mı çıktı? O civarlar ya. Ama o zaman da kargo 10 liraymış. Bakın nasıl asgari ücretimiz arttı falan diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. O zaman da kira abicim, mesela ben koskocaman dükkana 1200 lira veriyordum. O dükkanı kapatmamın sebebi de 75 bin lira yaptığı için dayı. Anladın mı? Tamam. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum dostlar. Bakın, her şeye bir zam geliyor ya. Biz bu arıtmayı size bir ay bedava gönderiyoruz ya. Bu 30 günlük bedava kullanın diyoruz ya İstanbul içine. Bazı arkadaşlar korkuyor ya. Ya arkadaşım, abim ablam, valla artık son yani kampanya olduğu için şöyle anlatayım sana. Ya bunda korkulacak bir şey yok kurban olduğum. Seni de anlıyorum, evet. Millet enteresan olmuş. Bir şey verirken mutlaka karşılık istiyor. Biz öyle bir karşılık istemiyoruz. Bak vallahi istemiyoruz. Bir ay dene. Bunu bir ay denedin mi? Denedin, tamam. Bir ay sonra cihazı biz geri alıyoruz. Bir aylık su ihtiyacını sen karşılamış oluyorsun. Bizim sayemizde. Biz o cebinden çıkan damacanaya verdiğin 1500 lirayı ödememeni sağlıyoruz. Sen onu ödemiyorsun ya. Ha, o 1500 lira senin cebinde kalıyor. Yani onunla bir şeyler al işte kendine. Ayakkabı al, çocuk varsa çocuğa bot falan al. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü diyoruz ki insanlar hani bunu bir denesinler. Belki içlerinden bir iki kişi alır diyoruz. Anladın mı? Ha, almasa da olur. Biz bunu göze aldık. Helal hoş olsun. Kullandı diyoruz. Geri alıyoruz cihazımızı. 1,5 dakikada kurulumu var. 1,5 dakikada sökülümü var. Yani koskocaman böyle griderlerle, hiltilerle falan gelmiyorlar abicim ablam. Bağlanma, böyle bir pimi takıyor, olay bitiyor. Şimdi bu imkanlar yarın akşam bitiyor dedim ya. Bakın bu imkanı iyi değerlendirin. Numarayı veriyorum, bedava kullanmak isteyenler bir ay için 0212 925 0403 çağrı bırakın yeterli. 212 alan kodu 925 0403, bu numaraya çağrı bırakmanız yeterli. Bakın yarın bitiyor abi, bunun artık geri dönüşü yok. Şimdi bugün bu cihaz dostlar 35 bin lira. Kime sorarsan sor, 35-36 bin liraya satıyor. Kaliteli olanları, bizimki gibi. Bir de bunun kalitesiz olanları var. İki filtreli falan filan. Ya sularımız bu kadar kirliyken o iki filtreyle zaten bunu döndüremiyorsun. Anladın mı demek istediğimi? Bunda 6 tane filtre, çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. Ki bunun yanı sıra bu ömürlük bir cihazdır. Sen yaşlanırsın, bu arıtmaya devam eder. Öyle söyleyeyim. Bir günde 240 litre su arıtır. Hem memnun kaldın mı ve bunu almak istiyor musun? Bu fiyat da yarın bitiyor. 12 bin liraya veriyoruz. 2 bin lira peşine.

0: satın alabilirsin 12 bin liraya. Taksitle 2 bin peşinat, geri kalan kısmını 1000 bin. Nakit alabilirsin 10 bin liraya bırakıyoruz. Veyahut da almayabilirsin. Para pul istemiyoruz abi. Bir ay kullandın, tamam. Olay bu. Numarayı veriyorum. Yarın akşam bu taksitlendirmeler, yarın akşam bu bedava kullanımlar, yarın akşam 12 bin fiyatı tamamen bitti, geçmiş olsun. Bak 1000 lirayken almadın. Ben vardım bu radyoda yine 1000 lirayken. 1200 lira oldu, almadın. Ben vardım yine. 1600 oldu, 2000 oldu, 5000 oldu, 6500 oldu, 7900 oldu, 8200 oldu. Al abi bak, kaçırma, buna ihtiyacın var. Sen zannediyor musun ki damacana artmıyor? Babacım 25-30'du, 50 oldu, 70 oldu, 80 oldu, 100 oldu, 120 oldu, 140, 150. Şu anda kaç para bilmiyorum. Ben 150'de bıraktım. Anlatmayı bıraktım. Çok öncesinde aldım abi ben su arıtma robotumu. Aslan gibi. Kullanıyorum yani. Mineralize filtre de var, korkmayın yani. Onu da söyleyeyim. 0212 925 0403'e çağrı bırakın. Yarın bitiyor bu kampanya. 212 alan kodu 925-0403. Son kez tekrar ediyorum. 0212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bak şunu da söyleyeyim. Genelde promosyon tarzı ürünler insanın kafasında böyle lan bu kıytırık bir şeydir falan dönüşebilir. Vallahi değil bak. Ben kullanıyorum ya. Ya Selda abla kullanıyor. Patronumuz, radyomuzda o kullanılıyor. Yani bütün yayıncılarda bize gelmiş geçmiş herkes, on binlerce insan kullanıyor. O kadar kaliteli bir şey ki zaten aldığın zaman görürsün. Sağlık Bakanlığı da onaylıdır. Bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Daha ne diyeyim abi, daha ne diyeyim ben. Yarın bitiyor. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Abi ne çalayım ya? Bak. Heh, güzel. Bu saate yakışır. Son ki 3 ver babacığım.

Yavaş yavaş bitirelim ya. Saatimiz gelmiş abi. 19.57 saatler. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese teşekkürler. Hala eve dönüş yolculuğunda olanlar, Allah kurtarsın efendim. Cansınız. Yani yine aynı saatte görüşürüz inşallah. Yarın çarşamba değil mi? İyi. Tamam. Cuma'ya çok var. Ödeme günleri de. Vallahi birazcık böyle, yani yarın damarın dibine vurabilirim, bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.

0: Radyo 2000.
1: Geçmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz ver.

Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: sızlara. Dargınım, dargınım.
1: Türkiye'nin en damarı.

0: yaşasam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Türkiye'nin en

herkes pişman olurmuş be. Bırak, bırak be, bırak. Haber aldım, karım doğurmuş, karım doğurmuş.

kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Üzdümü büyüttüm o günden beri kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Hayat

Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış. Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafın arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani.

0: itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun.
1: Türkiye'nin en damarı, en damarı, en damarı.
2: Radyo 2000.

kadın olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir